Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

0: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: Hızır Musa'ya ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
1: Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın dedi.
0: فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ

0: قَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا
1: Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın dedi.
0: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا
1: Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.
0: اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَى

0: لَسَف۪ينَةٍ غَصْبًا
1: O deldiğim gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.
0: وَاَمْ

0: وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
1: Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkara sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.
0: وَأَمْ

0: erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا
0: Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım.
1: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا
0: Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
1: Hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيدٍ

0: فِيهِمْ حُسْنًا.
1: Nihayet güneşin battığı yere varınca onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.
0: قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

0: من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz dedi.
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.
1: Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık.
0: كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.

0: İşte onun işi böyleydi. Biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu.
1: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا
0: Onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler.
1: قَالَ

0: إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
1: Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
0: فَمَسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا.
1: Artık Yevcuc ve Mevcuc onu ne aşabildiler ne de delebildiler.
0: قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.
1: Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz.
0: الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا.
1: Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı.
0: أَفَحَسَبُوا

0: Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık.
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا الَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
0: De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı.
1: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.
0: İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.
1: ذَٰلِكَ

0: İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ. Hâlidîne fîhâ lâ yebegûne anhâ hivelâ.
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.

0: bihi medede.
1: Ey Muhammed! De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.

0: أَحَدًا.
1: De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir.

0: Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya.
1: Kaf, ha, ya, ayn, sat. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır. İzne

0: واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
1: Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti: Ey Rabbim, gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım. Ve in

0: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
1: Doğrusu ben kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakup oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl.

0: Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır. Bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi.
1: قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
0: Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi.
1: قَالَ

0: سَوِيًّا
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, dedi.
0: فَخَرَجَ عَلَى

0: Yahya dünyaya gelince biz ona, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا
0: O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا
0: Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti.
1: Evet.

0: سَوِيًّا.
1: Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü.
0: قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا.
1: Meryem ona, eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi.
0: قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.
1: Cebrail, ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi.
0: قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا.
1: Meryem, benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadın da değilim dedi.
0: قَالَ

0: مَقْضِيًّا
1: Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu.

0: cinsiyye.
1: Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi.
0: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدَ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا
1: Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üzerine olmuş taze hurma dökülsün.
0: فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

0: Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدَ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
0: Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi, annen de iffetsiz değildi.
1: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
0: Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki çocuklar nasıl konuşabiliriz dediler.
1: قَالَ اِنِّي عَبَدُ اللّٰهِ اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا
0: Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
0: Beni anneme itaatkar kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun.
1: ذَٰلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ
0: İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur.
1: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ

0: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi.
1: فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ
0: Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline.
1: اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبَصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar.
1: İnna nahnu nerithul arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un.
0: Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir.
1: Vezkur fil kitabi İbrahim innehu kana siddiqan nebiyya.
0: Ey Muhammed, kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi.
1: İz

0: منك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
1: Hani İbrahim babasına şöyle demişti: Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki bana sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim.
0: Ya ebeti la ta'budişşeytane inneşşeytane kâne lirrahmâni asiyyâ.

0: وَانِ وَلِيَّ
1: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.
0: قَالَ

0: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git, dedi.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِرُ

İbrahim de şöyle cevap verdi. Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. İşte sizden de Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam. Felem

0: نَبِيًّا.
1: Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيًّا.
1: Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
1: Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi.
0: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا.
1: Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَب۪يًّا.
1: Rahmetimizden dolayı kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışladık.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

0: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
0: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik.
1: Ula

0: هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan, Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
0: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا.
1: Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.
0: اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا.
1: Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.

0: كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا
1: Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir.
0: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا اِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ف۪يهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا
1: Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّت۪ي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَق۪يًّا
1: İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.

0: كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
1: Cebrail Muhammed'e şöyle dedi. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.
0: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدَهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا
1: O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na kullukta sabırlı ol. Sen hiç O'nun ismini taşıyan birini biliyor musun?
0: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا
1: İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu?
0: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا
1: Rabbine and olsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّا
1: Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّا
1: Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz.
0: وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًّا
1: Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
0: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يًّا
1: Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız.
0: وَاِذَا

0: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.
0: قُلْ

0: رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
0: وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا.
1: Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı?
0: Kalla, senektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda ve nerithuhu ma yekulu ve ye'tina ferda.
1: Hayır, biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
1: Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
0: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
1: Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا.
1: Görmedin mi ki biz şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar.
0: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
1: Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
0: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّق۪ينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا.
1: Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız.
0: وَنَسُوقُ الْمُجَرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
1: Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz.
0: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا.
1: Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا.
1: Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler, andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız.
0: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا اَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا.
1: Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.
0: İn kullu men fis semawati vel ardı illa atir rahman abada.
1: Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir.
0: Laqad ahsahum ve addahum adda.
1: Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır.
0: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.
1: Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.
0: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: yine sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğur.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, Mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulama.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana...

0: yatırımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Reklam.
3: Okul, sınav ve başarı için Arkevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arkevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye radyolarının pirine, Radyo 7'ye ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Perşembe sabahındayız. 21 Mayıs 2026'da ya da hicri takvimle 4 Zilhicce 1447'de canım ülkemin saati de 7'yi 6 dakika geçiyor. Çok şükür yeniden beraberiz. Reklamlarımız bitti. Biz tabii çok daha önce evvelallah buralardayız. Uyuyoruz, uyanıyoruz, mesaiye geliyoruz, evde doğruluyoruz, yolda oluyoruz ve selam dünya dönmeye bir yanıyla devam ediyor ve neler olup bittiğini sizin için toparlıyoruz. Ardından da gerçeğini araştırıyoruz. Aslında bu bir gün evvelden başlıyor ya, öyle diyelim yayının başında. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum kardeşim Furkan Bayraktar'la beraber. 0507 977 0101 hatırlatalım ki ilk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden birlikte öğrenebilelim. İstanbul'da şimdi trafik %40. Yağış şu anda gözükmüyor ama önümüzdeki saatler içerisinde de aralıklarla yağışın devam edeceği öngörülüyor. Yağışın getirdiği doğal sonuç, barajlarda %71'in biraz üzerinde bir suyu var. İstanbul'un 80'i bulmasını bekliyoruz. Zira ufukta da sıcak günler gözüküyor gibi. Ancak bu hafta, hatta Kurban Bayramı'nın bulunduğu haftada da muhakkak bir klasiktir bu, kurban klasiği. Yağışımızın, yağmurumuzun eksik olmayacağını bilimsel öngörüler gösteriyor. Neyse, duamızı edelim, yolumuza çıkalım efendim. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, olmayanlara da nasip et. Sadece sana kulluk ederek senden isteyenlere de ver. Ya Rabbi herkesi, isteyen herkesi bundan kısmetlendir, nasiplendir. Allah'ım, bildiğimiz var, bilmediklerimiz var, görünen görünmeyenler var, akla gelen gelmeyenler var. Her türlü kötülükten, hastalıktan, kötü olabilecek her işten, şerden, münasebetten, çareli çaresiz dertlerden, kazalardan, ahlardan, nazarlardan, fitnelerden, fesatlardan, hilelerden, hain bakıştan, kötü gözden, kem sözden, Allah'ım türlü sıkıntıdan, bedduadan, kul halka almaktan, ya Rabbi helak olmaktan, maddi manevi zarar görmekten beni, çocuklarımı, ailemi, dostlarımı, sevdiklerimi, şu anda amin diyen dinleyicilerimin hepsini, onların evlatlarını, ailelerini, ana ve babalarını, dostlarını muhafaza eyle. Bize helalinden pırıl pırıl bir gün nasip eyle, helal rızık nasip eyle. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü gün bizi intikamın için orada görevlendir, memurun eyle, şu kuru kafayı da ondan kısmetlendir dedim, amin diye de ekledim. Ve artık buyurunuz, başladım.
6: 7 gün 7 sabah.
3: Basından başlıklar.
5: Sağanak olacak. Görünen o, Milliyet gazetesi çile diye veriyor. İnsanoğlu böyledir. Böyledir. Yani yağar dert olur, yağmaz dert olur, varlığı dert olur, yokluğu dert olur. Meteorolojinin uyarılarının ardından dün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Birçok ilde yollar göle döndü, rögarlar taştı, alt geçitleri su bastı. Meteoroloji danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen önümüzdeki 5 gün boyunca ülke genelinde yağmurlu, ardından dün İstanbul

0: ve evdeki bir kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunuyordu o ev. Hemen ekipler olay yerine ulaştı ve bölge kapatıldı. Ardından da çalışmalar gerçekleşti. Evden 3 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, bir kişinin ise maalesef hayatını kaybettiği dile getiriliyor. Başsağlığı diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Diyor ki Milliyet gazetesi: İstanbul'da şampiyon Aston Villa oldu. Oynanan dev finalde Aston Villa Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve ilk kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. İngiliz ekibi Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı. Aston Villa taraftarı olan Galler Prensi William'ın da karşılaşmayı tribünden izlediği ifade ediliyor. Ediliyor yani. Gazetenin manşetinde biraz daha önemli, ciddi haberler var. NATO'ya enerji hattı önerisi. Türkiye'den kritik hamle geldi. Hürmüz'deki gelişmelerin ardından deniz yoluyla yakıt taşımacılığının riskleri tartışılırken Ankara, NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri kullanım için alternatif bir boru hattı inşa edilmesi önerisinde bulundu. Liderler tabii buna karar verecek. Projenin maliyeti yaklaşık 1.2 milyar dolar civarında hesaplanıyor. Hürmüz'de yaşanan bir sorun enerji tedarikini kritik düzeyde etkilemeyecek böylece. Projeyle ilgili kararın 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak Ankara'daki liderler zirvesinde karara bağlanması bekleniyor. Dünyanın gözü Türkiye'de olacak bu arada o tarihi itibariyle 7-8 Temmuz tarihlerinde. Dünyayı belli noktaya sürükleyenler, öyle diyelim, ünlemle söylüyorum bunu da, hani yönetenler diyemiyorum zira, Türkiye'de İstanbul'da buluşacaklar ve yeni bir yol haritası belirleyecekler, en azından toplantı itibariyle öyle. Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü bugün İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Milli Savunma Bakanı Güler tatbikatı izlemek için gelen konuklarla görüştü. Sevgili dinleyiciler, önemli gelişme. Tasfiye süreci hızlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle alakalı ittifak ortağımız MHP ile el ele, omuz omuza vereceğiz. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz dedi. Bu ifadeleri grup toplantısından Erdoğan'ın. Gençlik şölenini hedef alan CHP'ye de yüklendi Erdoğan. CHP'nin seçmeni utandıran bir parti haline geldiğini söyledi. Erdoğan, AK Parti'ye yönelik eleştirilere de cevap verdi. Dinleyin.
1: Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor.
2: AK Parti'nin gençlik şöleninden rahatsız olan CHP'ye bu sözlerle cevap verdi. CHP'nin geldiği durumu anlattı.
1: Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Partisini hedef alanlara tepki gösterdi. Bir Tayyip gider, bin Tayyip gelir dedi.
1: Can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan oldu. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
2: Erdoğan'ın sözleri bununla sınırlı değildi. AK Parti'den ayrılanların eleştirilerine de tepkiliydi.
1: Sevdiğimiz, saydığımız, itibar ettiğimiz, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır. Siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye konusunda da önemli mesajlar verdi. Devletimizin ilgili kurumları, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıyor ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Grup toplantısı sonrası haberciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayramda İstanbul'da olup olmayacağını sordu. Kararı Emine Erdoğan'ın vereceğini söyledi.
0: Öyle, evdekiler, hanımefendiler verir kararı. Yani ne olursak olalım, nerede olursak olalım, İstanbul'da mıyız, Ankara'da mıyız, ardından karar gelir, biz de uyuyoruz. Uşak ve Antalya sıkıntısı, CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda bugün MYK'da sahadan gelen ilk izlenimler, öneriler, eleştiriler ve izlenecek strateji konuşulacak. Analizler sonrasında CHP'liler yeniden sahada olacak.

0: kaynaklara göre CHP'lileri sahada en çok zorlayan sorular tutuklanan Uşak ve Antalya belediye başkanları ile ilgili. Sadece basit bir tutuklama hadisesi değil ki. Deliller var, görüntüler var, yani denetimli serbestlikten yararlananların yahut aksi yönde yeni ek ifadelerle tutanakları zenginleştirenlerin söyledikleri var, görüntüler var, var oğlu var, her şey var. Dostluk gösterisi. Trump'ın hemen ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret etti. İki lider çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair bildiriyi kabul etti. Çin de en dikkat çekici dönemini yaşıyor. Liderleri ağırlıyor. Yalnız Çin'in sermayesinin, endüstriyel sermayesinin %20'sinin Batı menşeili olduğu düşünülürse eğer biraz daha rahat algılanabilir sanırım durum. Yeni Şafak gazetesi. ATV'lerin bayram sınavı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nakit erişiminde yük ATM'lerde olacak. Uzmanlar vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bankaların ATM ağlarında gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığını söylüyor. Tabii bankalar alacak bu önlemi. Canlı yayında bile işkence yaptılar. Yahudi olmayan herkese düşmanlar. İsrail uluslararası sularda kaçırdığı 78'li Türk vatandaşı 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir... Bu adam insan falan değil bu arada. Aşdod limanında elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti. Onları tartaklayan askerleri kutladı. Görüntüler tüm dünyada infiale neden oldu. Ben Gvir neler söyledi neler. İsrail'e hoş geldiniz mesajı verdi, söyledi. Küresel somut filosu aktivistlerin elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlıydı. Yere secde ettirilmiş vaziyetteydiler hepsi ama hepsi. Çömelir vaziyetteydiler. Hoparlörlerden İbranice şarkılar çalınıyordu. Aktivistler itildi, kakıldı, hakaret edildi, tartaklandı ve bütün bunlar kameraların önünde bile sergilendi. Olur şey değil dediniz değil mi efendim? İnanın daha beterleri var. Aşdod limanına getirilen aktivistlerin Ketziot hapishanesine götürülecekleri duyuruldu. Karadan ilerlemeye çalışan diğer yardım gönülleri ise Libya'da Hafter'in engeline takılmış durumda. Şu meşhur Hafter var ya, o. Oh.
1: Uluslararası sularda baskınlar devam etti. İsrail donanması küresel Sumut filosunun tüm teknelerine el koydu. Siyonistler iki gün boyunca insani yardım taşıyan Umut konvoyunu hedef almış, dünyanın gözleri önünde uluslararası hukuku hiçe saymıştı. Manevra yaparak kurtulan 8 tekne ilerleyen saatlerde bir kez daha hedef alındı. Sirius teknesine çarpan İsrail gemisi deniz aracını batırmaya çalıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı filodaki 85'i Türk vatandaşı 430 aktivistin tamamının alıkonulduğunu açıkladı. Yardım gönüllülerinin Aşdod limanına getirileceği ve daha sonra Ketziot hapishanesine götürülecekleri ifade edildi. İsrail medyası insan hakları savunucularının ters kelepçeli şekilde yüzüstü yere yatırıldığı skandal görüntüleri paylaştı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aktivistlerin tutulduğu alana geldi. Provokatif söylemlerde bulundu. Ayağa kalkan bir Sumut gönüllüsü Özgür Filistin dedikten sonra zorla yere oturtuldu. Skandala tepkiler de sürdü. Milli Savunma Bakanlığı tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni insan hakları savunucularına kötü muamele nedeniyle özür talep etti. İsrail Büyükelçisinden izahat isteyeceklerini duyurdu. Aralarında Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın bulunduğu aktivistlerin kaçırılmadan önceki videoları filo yetkilileri tarafından yayınlandı. Uluslararası topluma İsrail'i engel olun çağrısı yapıldı. Aktivistlerin birkaç gün içinde sınır dışı edilmeleri beklenirken Filistinliler kendilerine yardım için yola çıkan filo gönüllülerine destek için duvar resmi çizdi. Aktivistlere teşekkür etti. Sumud'un kara konvoyu ise 3 gündür Libya'nın doğusuna giriş yapmayı bekliyor. Hafter yönetimi sadece kendi vatandaşlarının geçişine izin vereceğini açıkladı. Aralarında Türklerin de bulunduğu 30 ülkeden 350 aktivist geride hiçbir arkadaşını bırakmak istemiyor.
0: Roketsan'ın geliştirdiği ve Türkiye'nin caydırıcı gücünde kritik bir eşik olarak görülen Tayfun füzesinin gelişmiş versiyonu olan Blok 2 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 800 kilometre artı menzilli füze atış moduna göre 1000 kilometreden de uzağa ulaşabiliyor. Bize bunlarla gelin efendim, bize... potansiyeli ortaya çıkartan, bu ufku belgeleyen görüntülerle ve haberlerle gelin. Seve seve okuyoruz vallahi. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel İmamoğlu ilişkisine çok sert çıktı. Bir videoyla kendisini gösterdi.

0: buradaydınız. O noktaya geldik. El birliğiyle bizi getirdiniz yani. Bir de CHP'nin haramın kirlenmişliğin sığınağı olamaz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz gazetelerde. Bence artık dinlemeniz lazım. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu yeni bir video yayınladı. Kemal Bey aslında ben buradayım diyor. CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da ifadesini kullanıyor. Özgür Özel yönetiminde bu videonun da hoşnutsuzlukla karşılandığı bilgisi var.
1: Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Parti içi gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Kılıçdaroğlu, CHP için arınma ve iç muhasebe vurgusu yaptı.
1: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
2: Kılıçdaroğlu kendisinden sessiz kalmasını isteyenlere de tepki gösterdi. Tehditlere boyun eğmeyeceğini söyledi.
1: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum. Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
2: Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası göreve gelmeye hazırlanıyor iddialarına da yanıt verdi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
0: Uzunca bir zaman sonra Bay Kemal'i bizatihi kendi videosuyla duydunuz, işittiniz efendim, ama yankıları gerçekten çok. O da önümüzdeki turlarda size tarafımızdan aktarılacak. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Manşet turunu tamamlıyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden? İlk 30 dakikadaki öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'e bakıyoruz. Öncelikle biliyorsunuz WhatsApp hattımıza İstanbul'dan Erol Bey bizi dinliyor. Ailesiyle beraber üstelik Erol Al. Hayırlı sabahlar. Eşim Gülşah Hanım'la kızım Elif Büşra ile beraber Ankara'ya doğru gidiyoruz, yoldayız. Seni dinliyoruz, hayırlı yayınlar diyoruz demiş. Eksik olmayın, hayırlı yolculuklar. Allah kaza bela vermesin. Sanırım bayram münasebetiyle bir yolculuk bu. Güzel güzel gidiniz, hayırla ağız tadıyla geliniz. Oradakilere de selam söyleyiniz. Sizin de mesajlarınız var, onlar da birazdan.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Reklam.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0060.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
2: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Bir reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: %54'ü gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 7.35. %54'ün ayrıntısı ise aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette, yani hem Anadolu'ya geçişlerde hem de Avrupa'ya geçişlerde trafik problemi yok. Akıcı ve açık. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yine yoğun arterler içerisinde sayalım. Bitti derdim ama bitmedi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü E5 üzerinde Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısmı çok yoğun olarak tanımlayalım. Yine TEM'den Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na, ters istikamette Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5'te Kartal'dan Kozyatağı'na, TEM'de Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve yine TEM'de Tekstilkent'ten Hastal'a kadar trafikte yoğun seyrin devam ettiğini söyleyelim. Yine bitti demek isterdim ama bitmedi. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar yoğun akıcı gözüküyor. Barbaros Bulvarı'na kadar da öyle. O3 İstanbul'u bilenler bilir, en kalabalık arterlerdendir. Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar yoğun akıcı şekliyle sürüyor. Basın Ekspres yolu yine yoğun arterlerdendir. Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadar yoğun akıcı seyri var. Ve Kozyatağı'ndan Kartal'a kadar da trafikte yoğun akıcı hal var, vaziyet var. Size de bol bol sabır gerekiyor. E tabii bir de Radyo 7 gerekiyor. Radyo 7'nin sabah yayını tüm yayınları gibi yoğun trafikte çok iyi gider.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Pek tabii ki İstanbul'dan da haberler var, Ankara'dan da var, Trabzon'dan da var, Van'dan da var, Antalya'dan da var, Edirne'den de var, Konya'dan da var ve yine pek tabii ki oradan çok sayıda mesaj da var. Biz doğrusu zaman zaman okumaya, aktarmaya çalışıyoruz. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden de lütfen bize ulaşınız. Biz de seve seve okuruz. Konya'dan Merve Hanım bizi dinliyor. Merve Altınkaya, günaydın Merve Hanım diyelim. Eşi Mustafa Bey'e, Mustafa Altınkaya'ya da günaydın diyelim, hayırlı işler diyelim. Çalışanlarımızla beraber güne sizinle başlıyoruz diyor Altınkaya ailesi. Dualarınıza da gönülden amin dedik, her sabah severek dinliyoruz diyor. Helalinden bol bol kazançlar. Antalya'da Yasin Hasan Kaptanımız bizi dinliyor. Günaydın Radyo 7 ailesi ve selamları iletiyorum demiş. Bir aleyküm selam. Erdal Bey bizi Malatya'dan dinliyor. Çok geçmiş olsun bir kez daha. Dün Malatya'mızda meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi ve sonrasındaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Gelmiş, geçmiş, bitmiş ve gitmiş olsun. Mücahit Çal ağabeyimize çok teşekkürler. Aynı şekilde bizi dinleyen dostumuza, Avusturya'dan sevgiler, Alaaddin Şenkal'a boykot konusundaki tavrınız için teşekkür ediyorum diyor. Bu vazife. Hayata hangi açıdan bakarsanız bakın, hangi inanç grubundan, inançsızlık grubundan olursanız olun, hiç mühim değil, o tamamen sizi ilgilendiren şey. Lakin insan olabilme vasfı boykot kararlılığını sergileyebilmeyi gerektirir. İşte geldik gidiyoruz. En nihayetinde bir omurgamız olsun, duruşumuz olsun ve ben bunu yapabildim diyebilelim beraber. Ümidimiz bu. Anadolu'da çok yaygındır efendim define avcılığı. Bilenler bilir. Tedbirler var, kurallar var, yasaklar var, resmi yaptırımları var ama yine de bu uğurda mücadele edenler var. Bunların da zaman zaman dışına çıkarak. Bir de bugünlerde akarsu yataklarından çıkartılan altın var. altına hücum ediliyor. Nasıl mı oluyor? Anlatayım size. Bu yıl yağışların bol olmasıyla beraber akarsu ve derelerde taşkınların yaşanması hobi maksadıyla altın arayan madencileri çok heyecanlandırdı. Dağlardan kopup gelen altınları toplayanlar günler süren emeğin karşılığını aldıklarını da söylüyor. Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta yaşayan, sosyal medya üzerinden haberleşen kişiler Aydın'ın Germencik ilçesindeki dere yatağında bir araya geldi ve altın aradı. Grupta yer alan Ahmet Gür, Ege Altın Avcısı adlı grubu oluşturduklarını söylüyor ve hobi olarak bu işe 5 yıl önce başladıklarını anlatıyor. Sonra eşiyle beraber dere yataklarında günler, saatler geçirdiklerini söylüyor. Bazen günde 3-5 gram altın bulabiliyoruz ama 5 günde 1 gram altın bulduğumuz da oluyor. Geçen yıllarda kuraklık vardı, bu çok olmuyordu. Bu sene dereler kendisini yeniledi. Altın bitse bile su geldikçe zaten altın geliyor. Bulduğumuz altınlar 19'da 23 ayar arasında, topladıktan sonra eritiyoruz. Ayar tespiti yaptırdıktan sonra da bunları sarraflara satıyoruz diyor. Furkan'ın gözleri büyüdü. Altın mı? Dere yatağı mı? Dercesine. 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Hamdi Deliormanlı, vatandaşların altın aramada metotlarını değerlendiriyor ve büyük altın üretimleri ya da büyük bir zenginlik varlık kazandıracak bir ekonomik gelir bulmak da mümkün diyor. Akarsu yataklarından altın aramada en yaygın metotlar arasında pan, yani tava ve savak sistemi yer alıyor. Tava metodunda hafif malzemeler uzaklaşırken altın dibe çöküyor. Savak metodunda ise su akışı kullanılarak altının belirli noktalarda birikmesi sağlanıyor. Bazı durumlarda küçük su motoruyla çalışan düzeneklerle kum ve toprak eklenerek altınlar ayrıştırılıyor. Kırıntı madenciliği olarak da tanımlanan ve resmi kurumlarda izin alınarak yapılabilen bu metot bazıları için hobi, bazıları için ek gelir kapısı, bazıları içinse geçim kaynağı olarak kendisini gösteriyor. Böyle bir madalya yüzü de var. Yani Türkiye'nin böyle bir tarafı da var. Haberiniz olsun dedik ve devam edelim. Yağışlarla ilgili maalesef Hatay'dan gelen haberi tekrarlayalım. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da sağanak yağış nedeniyle çöken bir ev var ve bu evdeki bir kişinin hayatını kaybettiği dile getiriliyor. Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunuyordu o ev. Sağanak yağış gece etkisini arttırdı ve maalesef o ev doluyla beraber maalesef ki yıkıldı. İhbar üzerine hemen ekipler gönderildi. Polis, afet, sağlık ekipleri, itfaiye gönderildi, ambulanslar. 3 kişi o enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ancak bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede güvenlik tedbiri alınmış durumda. Hem başsağlığı dileyelim, hem geçmiş olsun diyelim. Geride kalanlara da sabır temenni edelim efendim. Bayramda aman gözünüzü seveyim, dolandırılmayalım. Ağzımızın tadıyla bir bayram geçirelim. Sahtekarlar bayram öncesinde pusuya yattılar çünkü. Bayram ikramiyesi hesaplarınıza yatırıldı diye sizin telefonunuza tring diye bir mesaj geliyor. Tabii ki peşi sıra bir link var, bir adres çubuğu var. Hop, oradan hesaplar boşaltılıyor. Ayrıca geçiş ihlali ödemesi, kurban bağışı yalanıyla da insanlar dolandırılıyor. Haberiniz olsun, o linkleri sakın ha tıklamayın. Ben biraz daha gelenekselci yöntemlerle hareket etmeye çalışıyorum. Böyle link üzerinden gitmiyorum. Telefonla arıyorum, muhatabı buluyorum. Muhataptan teyit alıyorum vesaire vesaire. Bayram ikramiyesi yattı, linke tıklayın, hesabınızın bakiyesini görün. Geçiş ihlali yaptınız, cezaya uğrayacaksınız, burayı tıklayın, anında ödeyin, %25 iskonto var falan. Hepsi birer numara. Efendim, Kurban Bayramı öncesinde çarşı pazarda denetimler sıklaştırılmış durumda. Ticaret Bakanlığı ekipleri başta Tarihi Mısır Çarşısı, Haller ve Otogarlar olmak üzere İstanbul'un dört bir yanında fahiş fiyat avına çıktı. Son 3 günde yaklaşık 50 bin ürün incelendi ve kurallara uymayanlara milyonluk cezalar kesildi.
4: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Alışveriş hareketliliği artıyor. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram alışverişi yapabilmesi için Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul genelinde sahaya indi. Denetimlerin Avrupa ve Anadolu yakasındaki ana üssü Tarihi Mısır Çarşısı oldu. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki 22 ekip 50 personelle etiket, logo ve fahiş fiyat kontrolü yaptı. Ekipler sadece anlık fiyatlara bakmıyor. Geçmiş aylardaki verilerle karşılaştırarak makul olmayan artışların ve yanıltıcı indirim oyunlarının izini sürüyor.
9: Temel hedefimiz vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlamak. O açıdan başta fiyat etiketlerimizi kontrol ediyoruz. Fahiş fiyat olup olmadığını ürünün.
4: Denetimlerin bilançosu ise oldukça kabarık. Son 3 günde 311 işletmede tam 49.927 ürün didik didik edildi. Tespit edilen 482 aykırılık için 1.914.000 liraya aşkın idari para cezası kesildi. Hal denetimlerinde ise 66 firma hakkında işlem başlatıldı. Fırsatçılara sadece şarjı pazarda değil, şehirler arası yollarda da göz açtırılmıyor. 225 yolcu taşımacılığı firmasında yaklaşık 9.000 sefere ait fiyat tarifeleri denetlendi ve fahiş bilet satan 214 işletme bakanlığa bildirildi. Yetkililer vatandaşları da uyardı. Alışverişte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda Alo 175 tüketici hattı, CİMER veya haksız fiyat artışı sistemi üzerinden anında şikayette bulunulabiliyor.
8: İspanya'da Mango markasının sahibi olan İstanbullu İshak Andiç'in ölümüyle ilgili cinayet soruşturmasında gözaltına alınan oğlu 1 milyon avro kefaletle serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkışı da yasaklandı. 1 milyon avroya serbest. Sevgili dinleyiciler, oğlu gözaltına alınmıştı, yakalanmıştı. Daha doğrusu para konuşmuş yani. Şimdi NATO'ya enerji hattı önerisi son derece önemli. Türkiye'nin kritik hamlesi bu. Hürmüz'deki gelişmelerin ardından deniz yoluyla yakıt taşımacılığının riskleri tartışılıyor artık. Malumunuz dünyanın geldiği nokta bu. Merak edenler için söyleyelim. Şu anda Brent tipi petrolün uluslararası piyasalardaki Türk lirası karşılığını tabii çarpıp bulacaksınız ama 107 dolar 36 sent civarında. Varil fiyatı Brent'in 107 dolar 36 sent civarında. Altını merak edenler için söylüyorum. Şu anda 6.691 lira seviyesinde. Bunu tahterevallinin her iki kanadı gibi düşünün. Diğeri hareketlendiğinde bu taraftaki aşağı yönlü hareket ediyor ya da ters istikamette birbirini tolere ediyor. Artı eksi kutup gibi düşününüz efendim. Biri arttığında diğeri geriliyor. Ama şu anda Brent 107.41'ler civarında. Gram altın Türkiye piyasası için hep bu değere bakılır. 6.691 liralar seviyesinde. Ankara, NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri bir kullanım için alternatif boru hattı inşa önerisinde bulundu. Akaryakıt boru hattının Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanması planlanıyor. Projenin maliyeti yaklaşık 1.2 milyar dolar olarak hesaplandı. Projenin yaşama geçirebilmesi durumunda Hürmüz'de yaşanan bir sorun enerji tedarikini kritik düzeyde etkilemeyecek. Projeyle ilgili kararın 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Ankara'daki liderler zirvesinde karara bağlanması bekleniyor. NATO'nun Doğu Avrupa'daki müttefiklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya destek olmayı amaçlayan projenin Yunanistan ve Romanya'daki alternatif güzergahlara kıyasla yaklaşık 5'te 1 daha düşük bir maliyet çıkaracağı vurgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı bu projeyle müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO ortak fonlarının daha ekonomik ve efektif kullanımının mümkün olabileceği görüşünde. Dünya delilerin iki dudağının arasından çıkacak cümlelerle savrulurken kendisine daha istikrarlı yollar bulmaya çabalıyor. Buna da Türkiye Cumhuriyeti Devleti dahil. Trump, sarı kirli bulaşık bezi, meşhur bulaşık bezimiz, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi Trump. İran yeni şartlarını Pakistan aracılığıyla Washington'a iletirken devrim muhafızları ise bir saldırı olması durumunda sert karşılık vereceklerini duyurdu.
4: İran'la savaşın çok kısa sürede sona ereceğini söyledi. Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi.
10: Donanmalarını yok ettik. Hava kuvvetleri yok oldu. Söylemesi biraz kötü ama liderleri de artık ortada yok. Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran'la yakın zamanda anlaşacaklarını öne sürerken, uranyum zenginleştirme konusunda taviz vermeyeceğini yineledi.
10: İran hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olamayacak.
4: Trump daha sonra habercilere verdiği demeçte Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini vurguladı. Netanyahu İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. Hürmüz Boğazı'nda ise gerginlik sürüyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı 88 geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. İran'a petrol taşıyan 4 tankerin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Tahran yönetimi yaptırımların kaldırılmasını talep eden yeni müzakere şartlarını Pakistan'a iletti. Devrim muhafızları düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır uyarısında bulundu. Öte yandan İsrail Devlet Televizyonu Amerika ile birlikte İran'a bombardıman düzenlenmesine ilişkin ortak hazırlıkların tamamlandığını iddia etti. Lübnan'da ise ateşkes ihlalleri sürdü. 21 kişi daha İsrail bombardımanında can verdi.
8: Önceki akşam İsrail'in katil başbakanı Bibi ile bir telefon görüşmesi yaptı Trump ve İsrail basınının uzun ve dramatik diye tanımladığı o telefon görüşmesinde ikilinin bir kararın eşiğinde göründükleri öne sürülüyor. Trump Netanyahu ile görüşmesine ilişkin olarak nasıl kazanacağını biliyorum, onlar bilmiyor, Netanyahu ben ne istersem onu yapacak dedi. Efendim? Trump aynen bu cümleyi kurdu. Nasıl kazanılacağını biliyorum, onlar bilmiyor. Netanyahu ben ne istersem onu yapacak dedi diyor. Bibi'nin Trump'tan çok da haz etmediği görülüyor, anlaşılıyor. Lakin Siyon Haçlı İttifakı'nın müşterek hedeflerine doğru el birliğiyle yürümelerine bu durum mani değil. Bugüne kadar beraber yürüdüler ve yürümeyi de sürdürüyorlar. Peki, Amerikan Senatosu Başkan Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören savaş yetkilileri tasarısını 7. oylamada kabul etti. 7. oylamada.
4: Senato'dan kritik karar çıktı. Trump'ı durdurmak için ilk adım atıldı. Amerikan Senatosu Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını oyladı. 47 senatör tasarı aleyhinde oy verirken 50 senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması, öngörülen savaş yetkileri tasarısı 7. oylamada bu kez kabul edilmiş oldu. 3 Cumhuriyetçi senatör ilk 6 oylamada evet oyu kullandı. Cumhuriyetçi senatör Bill Cassidy ise tasarıya destek verdi. Demokrat senatör John Fetterman ise tasarıya hayır oyu veren tek demokrat senatör oldu. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Tasarı temsilciler meclisinden de geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı bu haliyle dahi İran'la savaşın uzamasından duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. 1973 tarihli savaş yetkileri yasası Amerikan başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlıyor. Başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor. Aynı yasa Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan Amerikan güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de içeriyor.
11: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkevit, Arkevit, hep ileri git. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
12: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
13: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
14: Reklam.
15: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
16: Donuyoruz Yüksel abi.
15: Bu havada.
16: İnternette donuyoruz.
15: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
17: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
18: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
19: Altyapınız olmasa da fiber hızı eviniz.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: O halinde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
3: Belki enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belker'den magnezyum vitamin B6. Belker, ilk o güvencesiyle.
2: Belker'de yaşamayı seveceksin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: doğasında var.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Argebit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: İstanbul'da finali Aston Villa kazandı. Dolmabahçe'de oynanan UEFA Avrupa Ligi finali Aston Villa Freiburg'u 3-0 yendi ve kupaya uzandı. Futbol tarihine geçecek önemli bir geceydi. UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yaptı İstanbul. Beşiktaş Park'ın büyüleyici atmosferinde oynandı dev final maçı. İngiliz temsilcisi Aston Villa, Tielemans, Buendia ve Rodgers'ın golleriyle Almanya'nın Freiburg takımını 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Villa'yı kutlayalım. Ya İngiliz ekibini, zaten İngiliz taraftarlar da mutluluktan kendilerinden geçtiler. Gelelim şimdi bizim kulüplerin haline, hali pür melaline. Şampiyon Galatasaray, Real Madrid'in dünyaca ünlü orta sahası için harekete geçti. Sarı Kırmızılılar, Madrid'in Fransız dinamosu Eduardo Camavinga'yı listesine ekledi. İddialar böyle. Real'le 2029'a kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Cimbom'un satın alma opsiyonlu kiralama formülü de dahil olmak üzere tüm opsiyonları masaya sürdüğü dile getiriliyor. Değeri 50 milyon avro olan Camavinga, ön libero ve sol bekte de başarılı şekilde oynayan bir isim. Icardi'de de sona doğru geliniyor. Başkan Dursun Özbek, Mario Icardi ile önümüzdeki hafta yeni bir görüşme daha yapacaklarını söyledi. Arjantinli forvetle 5 milyon avrodan 1+1 senelik sözleşme yapılması bekleniyor. Icardi yine sarı kırmızılı formayı devam edecek gibi, giymeye devam edecek gibi. Şimdi gelelim bordo mavili takıma ve Trabzonspor'a. Teşekkürler Cumhurbaşkanım dedi Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gittiğimiz her yerde bizi geri çevirmedi. Her zaman destek oldu dedi. Kendisine teşekkür ediyoruz diye devam etti. Muçi'nin opsiyonunu kullandık. 8,5 milyon avro ödeme yapacağız. 6-7 takviye içinde çok ciddi görüşmelerimiz var diyor. Bordo Mavili takımın güçleneceği anlaşılıyor bu transferlerle. Peki ve Bolavip sitesi Şubat'tan bu yana takım çalıştırmayan 66 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin Beşiktaş'ın en güçlü adaylarından biri olduğunu iddia ediyor. Kartal'da belli ki rota Sampaoli. Bu arada Orkun Beşiktaş'ı sırtlayan oyuncu olarak istatistiklerde yerini alıyor. Teknik direktörler Solskjaer ve Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 farklı futbolcu forma şansı buldu siyah beyazlı ekipte ve Orkun Kökçü Beşiktaş'ın en çok sürü alan ismi olarak dikkatlerden kaçmadı. Orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün yanı sıra Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz ilk yarıda en fazla süreyi alan 3 isim olarak ön plandaydı. Siyah beyazlı ekipte formayı kolay bırakmayan söz konusu 3 Türk oyuncu sezonun genelinde istikrarlı şekilde sahada yerini aldı. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe bir yandan seçimlere hazırlanırken diğer yandan da mevcut yönetim gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli kulübün Liverpool'un bayrak oyuncularından biri haline gelen Andre Robertson'la ilgilendiği iddiası var. İngiliz ekibiyle kontratı sona eren 32 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe devrede. Sarı lacivertler boşa çıkan tecrübeli sol bak için teklifini yaptı bile. Fenerbahçe Robertson'a 3 milyon avro net ücretin yanı sıra 2+1 yıllıkta kontrat önermiş durumda. Fenerbahçe deyince Euroleague'de dörtlü final organizasyonunda mücadele edecek olan Fenerbahçe erkek basketbol takımı son şampiyon ünvanını korumayı hedefliyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol temsilcileri Real Madrid ve Valencia ile Yunan ekibi Olympiakos takımları da yer alacak değerli dinleyiciler. Ferdi Kadıoğlu'nu muhakkak biliyorsunuz, futbol severler tanır. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyiyor milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sezon oyuncusu seçildi. 26 yaşındaki futbolcu düzenlenen ödül töreni sonrasında oy veren herkese teşekkür ederim, benim için anlamı bunun çok büyük dedi. Bu sezon Brighton formasıyla 41 maça çıktı milli futbolcu, bir de gol attı.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Reklam.

0: bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: halktan birini kazanma şansı.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60

0: 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertize Dynobil'e.
7: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
6: Ekspertize Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Mali piyasalardaki son durumla alakalı yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 45-61 bandında olduğunu söyleyelim. Dolar 45-61'de. Avro ise 53-19'da. İngiliz sterlini 61-28 seviyesinde. Borsa İstanbul 100 Endeksi dün yine kaybetti. -16 puanla günü 14.012 ile tamamladı. BIST 14.012 ile günü tamamladı. Gelelim altına. Kapalı çarşıda serbest piyasadaki satış değerini söyleyelim. 1 gram altının satış değeri şu anda 6.699 lira yani 6.700 lira seviyesinde. 1 gram altın 6.700 lira seviyesinde. Sevgili dinleyiciler, çeyrek altının satışı 10.887 liralar civarında. Yarım altınsa 21.768 liralar seviyesinde. Gümüşün gramı 111,89. Gümüşün gramı 110 lira 89 kuruş ve Brent petrolün varil fiyatı da 107 dolar 26 sent civarında.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
9: 3 otodan biri elektrikli olacak. Gidişat onu gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporuna göre dünya genelinde satılan tüm otomobillerin yaklaşık %30'u elektrikli olacak. Çin çok dikkat çeken bir ülke. Elektrikli otomobil dönüşümünde inanılmaz bir güce sahip. Rapora göre 22 milyon adetle küresel elektrikli otomobil üretiminin 1/4'ünü gerçekleştiren Çin, yıllık 2,5 milyon adetle dünyanın en büyük elektrikli araç ihracatçısı konumunda. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Çin dışında dünyada satılan elektrikli otomobillerin %55'i Çin üretimi. Dünyada satılan elektrikli otomobillerin yaklaşık %55'i Çin üretimi. Türkiye yollarında da sayıları hayli fazla. Tıpkı yerli üretim TOK'la beraber kendisini en çok gösteren araçlar içerisinde Türkiye'de yaklaşık 400 bin civarında elektrikli araç olduğu da biliniyor. O araçlarda da yok yok. Yani navigasyon mesela. Yerli navigasyon geliyor. Hoş yenge hanımlar bu görevi yıllardır üstleniyor yerli navigasyon olarak ama bu gerçekten navigasyon. Efendim, bir firmanın yönetim kurulu başkanı Alim Küçük Pehlivan, navigasyonun artık yalnızca yön bulma aracı olmadığını, navigasyonun ülkelerin veri egemenliğini belirleyen stratejik bir altyapı haline geldiğini, Türkiye'nin kendi verisini üreten, yöneten bir yapıya kavuşmasını amaçlandığını söylüyor. Kullanıcı verilerini koruyan, ülke içinde değer üreten bir model oluşturacağız diyor. 27 Ocak itibariyle, yani 2027 Ocak itibariyle canlı trafik verisi, yoğunluk analizleri ve yapay zeka destekli öngörü modellerinin devreye alınacağını söyleyerek kullanıcılara en uygun kotanın sunulacağını ve rotayı oluşturacaklarını kaydeden Küçük Pehlivan, 3 yıl sonraki hedefinde kullanıcılar yola çıkmadan önce araçlarının şarjının hangi noktada tükeneceğini, oraya saat kaçta varacaklarını da görebilecek. Şarj istasyonları için rezervasyon yapılabilecek ve otopark sorunlarına da akıllı çözümler üretilebilecek diye konuşuyor. Yerli navigasyonun yalnızca iç pazar için değil, küresel rekabet hedefiyle geliştirildiğini söyleyen Küçük Pehlivan, uygulamanın ilk etapta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kullanılacağını, ilerleyen süreçte ise Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılmasının hedeflendiğini kaydediyor. Yerli navigasyonun adı ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak. Uluslararası piyasalarda dikkat çekici bir ismin olması da en az içerik ya da kapasitesi kadar önemli. Bu da net. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix soruşturması kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin teknik, finansal ve operasyonel süreçlerinde rol aldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik olarak Paymix 4 operasyonu düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı, firari 2 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
0: Yasa dışı bahis ağlarına bir operasyon daha düzenlendi. Dijital sistemler tek tek incelendi. Yeni şüpheliler belirlendi. Milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix soruşturmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik operasyonlar gerçekleştirilmişti. Paymix 3 operasyonunda ele geçirilen yasa dışı bahis sitelerine ait dijital altyapı ve sonucu sistemleri üzerinde incelemeler yapıldı. Çok sayıda yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kaydı, banka hesabı ve dijital veri tespit edildi. Elde edilen mali bulgular doğrultusunda 61 yeni şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları, organizasyonun teknik, finansal, operasyonel ve iletişim süreçlerinde aktif rol aldıkları değerlendirildi. Ayrıca bu faaliyetlerden kripto varlıklar üzerinden gelir elde ettikleri öne sürüldü. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında 12 araç, 30 konut ve 54 tarlayla arsaya el konuldu. Şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabına da bloke işlemi uygulandı.
9: Yeni bir operasyon daha var. Bundan da haberiniz olsun. Ünlülere yönelik olarak uyuşturucu operasyonları sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik olarak düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında şarkıcı Mabel Matiz gözaltına alındı. Tekrar ediyoruz. Uyuşturucu operasyonu bu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik olarak başlatılan yasaklı madde soruşturması kapsamında şarkıcı Mabel Matiz'in de gözaltına alındığı ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Bu kadar mı sadece? Değil. Yeni başka gelişmeler de var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söylüyor. Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz diyor. Bu geçmiş yıllara ait önemli haberlerden biriydi, hatırlayacaksınız. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Akın Gürlek hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini, soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söylüyor. Tekrar dönüyoruz ekonominin haline ya da ekonomi dünyasından haberlere. Malum 9 günlük Kurban Bayramı tatiline doğru ilerleniliyor. Banka şubeleri faaliyetlerini ara verecekleri için bu süre içerisinde nakit ihtiyacının büyük bölümü ATM'lerden karşılanacak. Özellikle kurbanlık alışverişlerinde seyahat harcamaları nedeniyle para çekme trafiği artacak. Bu malum. ATM'lerde yoğunluk, nakit tükenmesi ya da teknik arızalar oluşabiliyor. Uzmanlar mağduriyet yaşanmaması adına bankaların tedbir alması gerektiğini söylüyor değerli dinleyiciler. Özellikle Arefe günü oluşacak yoğunluk nedeniyle para çekme ve yatırma işlemlerinde aksamalar olabiliyor. Uzmanlar vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bankaların ATM ağlarında gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığını söylüyor. Bayram öncesinde bazı bankalar ATM kasalarına yönelik olarak nakit sevkiyatını arttırırken yoğunluk oluşabilecek bölgelerde ek lojistik planlamalar yapılıyor. Olası teknik sorunlara daha hızlı müdahale edilebildiği için vatandaşların mümkün olduğunca şube bağlantılı ATM'leri tercih etmeleri öngörülüyor. Görüşülen sektör kaynakları güvenlik ve operasyon ekiplerinin bayram boyunca sahada görev yapacaklarını söylerken kritik noktalardaki cihazların daha sık kontrol edileceğini dile getiriyor. Kart şifresi, mobil bankacılık erişimi ve günlük işlem limitlerinin tatil öncesinde kontrol edilmesinin de olası mağduriyetlerin önüne geçebileceği de vurgulanıyor. Uzunca bir tatil, özellikle 9'u 10 güne çıkartanlar, yuvarlayanlar, birleştirenler de var. Nakit ihtiyacı olağan ya da olağan dışı şartlarda yeniden ve acil şekliyle oluşabilir. Bankalar ve dijital transferler üzerinden sadece ilerlemek pek doğru olmayabilir. Tatilde muhatap bulunamayabilir. Kartlar devre dışında kalabilir. Şu ya da bu nakittir efendim. Yani öyle anlatayım size. Hani vakit nakittir de aynı zamanda nakit de nakittir. Kolaylığından yararlanmak gerekiyor. Bir mesaj geliyor, bir SMS. Bayram ikramiyeniz yattı. diye geliyor. Ya da geçiş ihlali yaptınız diye bir mesaj gönderiliyor. Mesela geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız gibi yanıltıcı bir SMS bu. Pek tabii peşi sıra kuyruğunda bir link var. Sizi ödeme sayfasına yönlendireceği iddia edilen bir link. Tabii tuzak. Kelimenin tam anlamıyla tuzak. Hesap bilgileriniz, size ait ne varsa telefonunuzda vesaire vesaire ele geçirilmesi mümkün. Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız. Dosya masrafları iade ediliyor. Devlet destekli krediniz hazır gibi tüketicilerin dikkatini çeken bağlantılar üzerinden zararlı yazılımlar yüklenebiliyor veya bankacılık bilgilerine erişim sağlanarak yapılan bu dolandırıcılık girişimlerine karşı herkesin dikkatli olması gerekiyor. Buna phishing diyorlar Avrupalılar. Yani oltalama. Oltalama olarak tanımlanan siber dolandırıcılık yöntemlerinin mağduru olmamak için herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesajlar. Numarayı tanımıyorsunuz ama size SMS göndermiş o numaranın sahibi. Numaradan tabii SMS. Kısa mesajlar. Elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı. Bankaların arayüz görünümlerinin birebir taklit edilmesine ve sahte internet adreslerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmeli. Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal bankalarla iletişime geçilmeli. Dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalı diyerek de işin içindekiler uyarılarda bulunuyor. Bu elektronik sistemler üzerinden kurulan tuzakların bin bir çeşidi türevi var. Herkesin uyanık olması gerekiyor, işi de garantiye almak adına. Efendim, ekonomi ve teknoloji dünyasını buluşturan dev organizasyonda ikinci perde açılıyor. Kanal 7 Medya Grubu'nun düzenlediği Yükselen Türkiye Zirveleri yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 5G ve yapay zeka gündemiyle sektöre yön verecek.
2: Ekonomi ve iş dünyasının kalbi bir kez daha burada atıyor. Kanal 7 Medya Grubu'nun ilkini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirdiği ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Yükselen Türkiye Zirveleri serisi tüm hızıyla devam ediyor. Başarıyla tamamlanan ilk programın ardından gözler serinin ikinci büyük buluşmasına çevrildi. Dev organizasyonun ikinci ayağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşiyor. Türkiye'nin ulaşım politikaları, dev altyapı yatırımları ve geleceğe yön verecek stratejik hamleler bu zirvede masaya yatırılacak. Bu yılki temanın mottosu ise oldukça güçlü. Bağlan, düşün, dönüştür. 5G, yapay zeka ve teknoloji. Zirve kamu, özel sektör ve akademi dünyasını bir araya getirirken geleceğin iş insanları olan üniversite öğrencilerine de kapılarını açıyor. Katılımcıları teknoloji dolu bir deneyim bekliyor. İnteraktif robot gösterilerinin yanı sıra Ercüment Büyükşener'in merakla beklenen Dijital İkiz başlıklı konuşması da zirveye damgasını vuracak. Kanal 7 Medya Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen zirve 22 Mayıs Cuma günü saat 9.30'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç yerleşkesinde kapılarını açacak.
9: Peki devam edelim. Arınma çağrısı yaptı, isyan ateşini yaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanının, Özgür Özel mevcut genel başkan ve tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan sert çıkışına CHP'li milletvekillerinden de destek yağıyor. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha yolsuzluklardan arınma çağrısı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP asla haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz dedi. Gerektiğinde arınmasını da bilir dedi. Başka şeyler de söyledi. En iyisi radyolarını henüz açanlar için o videonun bir bölümünü yeniden paylaşalım. Şöyle diyor Bay Kemal.
11: Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Parti içi gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Kılıçdaroğlu, CHP için arınma ve iç muhasebe vurgusu yaptı.
11: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
2: Kılıçdaroğlu kendisinden sessiz kalmasını isteyenlere de tepki gösterdi. Tehditlere boyun eğmeyeceğini söyledi.
11: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum. Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
2: Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası göreve gelmeye hazırlanıyor iddialarına da yanıt verdi.
11: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
9: İki konu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ve Genel Başkan Özgür Özel'i özellikle zorluyor. Biri Uşak, diğeri Antalya. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda bugün toplanacak MYK'da sahadan gelen ilk izlenimler, öneriler, eleştiriler, buna göre izlenecek stratejiler konuşulacak. Yapılacak analiz sonrasında CHP'liler yeniden sahaya inecek. Kaynaklara göre CHP'lileri sahada en çok zorlayan soru tutuklanan Uşak ve Antalya belediye başkanlarıyla alakalı olarak kendilerine gelenler, gelebilecekler. Bu arada Özgür Özel, DEM, Saadet, Gelecek ve Deva Partisi'nin kadın yöneticilerinin yer aldığı heyetle dün bir araya geldi. Onlarla istişarelerde bulundu. Özgür Bey, Demlilerle, Saadetlilerle, Geleceklerle ve Deva Partisi'nin kadın yöneticileriyle bir araya geldi dünkü gelişmeler içerisinde. Görevden uzaklaştırıldı biliyorsunuz Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri var Özkan'ın, Özkan Yalım'ın. Hatta ek ifadeleri de var. CHP'nin 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin davanın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne ulaştı o ifadeler.
2: Etkin pişmanlıktan faydalandı. Savcılığa 3 kez ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet, irtikat ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne ulaştı. Başsavcılık, Yalım'ın o ifadelerini CHP'nin olaylı 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptal davasına gönderdi. İstinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi o ifadeleri dava dosyasına ekledi. Dairenin dosya üzerindeki incelemesi sürerken kurultayda şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 isim sanık olarak yargılanıyor. Dosyada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şikayetçi, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur. Davacılar kurultayın mutlak butlan kapsamında yani tamamen geçersiz sayılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine iade edilmesini talep ediyor. 6 Mayıs'taki son duruşmada mahkeme İBB davası itirafçısı Adem Soytekin'in de dinlenmesine karar vererek davayı 1 Temmuz'a erteledi. Şimdi gözler itirafçı ifadelerinin gölgesinde 1 Temmuz'da görülecek o duruşmada.
9: Özgür Özel, CHP'ye yönelik mesajları içeren bir video yayınlayan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım dedi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel. Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarını ilan edildiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Özgür Özel'in 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
12: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı sözler tepki çekmişti. Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatları aracılığıyla Özgür Özel'e manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Özel'in 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Aydın, söz konusu konuşmada Erdoğan'ı hedef alan yakışıksız ifadeler ve haksız ithamlar bulunması gerekçesiyle davanın sonuçlandığını belirtti. Aydın açıklamasında davanın karara bağlandığını kaydetti. Mahkeme, Özgür Özel aleyhine açtığımız davada 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir ifadesini kullandı.
9: Dün Erdoğan grup çıkışında bir gazetecinin kendisine konuşmanız çok duygusaldı, biraz veda eder gibi, seçime hazırlık gibi demesi üzerine yanındaki bir başka gazeteciye dönerek sence de öyle mi, veda gibi miydi diye sorması dikkatlerden kaçmadı. Soruyu yönelttiği basın mensubu ise yok efendim veda gibi değildi, bir başlangıç konuşması gibiydi. Çok duygusal ve çok etkileyici bir konuşmaydı yanıtını alan Erdoğan ilave bir şey söylemedi, gülümsedi ve meclisten ayrıldı. Gülümsedi deyince efendim Erdoğan bu bayramda İstanbul'da mısınız diye soran bir gazeteciye ise daha belli değil bilmem hanım ne der diye cevap verdi. İstikamet mecburen İçişleri Bakanlarına dönüyor, evdeki İçişleri Bakanlarına dönüyor, ardından müşterek bir karar kamuoyuyla paylaşılıyor. İşin gerçeği bu. Neyse, Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı Başkan Erdoğan. Yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi ilişki var. Kendisi güçlü biri ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var benim. Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı da ona saygı duyuyor dedi değerli dinleyiciler. Bu Trump'ın Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin ifadeleri. Trump'ın ziyaretinden günler sonra bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'de temaslarda bulunuyor. Tiananmen Meydanı'nda resmi tören ve top atışlarıyla karşılandı Vladimir Putin. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de bir araya geldi. Dinleyin.
13: Vladimir Putin 2 günlük ziyaret için Pekin'e gitti. Rus lideri için Tiananmen Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Top atışlarıyla karşılandı.

0: dediğini de ifade etti. Putin'in Trump'ın ziyaretinden yalnızca günler sonra Çin'e gitmesi dikkat çekti. Ziyaret öncesinde yayınladığı mesajda Rusya-Çin stratejik ortaklığının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını söyledi. Kimseye karşı ittifak kurmuyoruz, aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz dedi. Ziyarette ekonomik işbirliği ve stratejik ilişkiler başlıklarının öne çıkması bekleniyor. İki ülke arasında yaklaşık 40 işbirliği belgesinin imzalanabileceği belirtiliyor. Rusya'nın ihraç ettiği ham petrol ve doğalgazın yaklaşık yarısı Çin tarafından satın alındı. İran'daki savaşın Hürmüz Boğazı'nda yarattığı risk de Çin açısından Rusya'yı enerji tedarikinde daha önemli bir noktaya taşıdı.
1: Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinine ilişkin tasarısı Yunan ve Kıbrıslı Rumların uykularını kaçırmaya devam ediyor. Rumların Avrupa Parlamentosu Vekili Mavrides, Türkiye'nin Mavi Vatan yasasını meclisten geçirmesi halinde Avrupa Birliği'ni yaptırıma çağırdı ve bu adım sadece Yunanistan ya da Güney Kıbrıs'a değil doğrudan Avrupa Birliği'nin kendisine yöneliktir. Eğer adım atmazsak Türk yayılmacılığının Avrupa Birliği'ne ilerleyeceğini bilmeliyiz dedi. Yani Rumlar Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım istiyor sevgili dinleyiciler, hep söylüyorum baş edememe gerçeğiyle karşılaştıktan sonra diğer mahalleden savaş için, mahalle savaşı için adam toplamaya benziyor. Mavrides'in ya da Rum politikalarının Türkçesi. Bu yeni bir işgalin başlangıcı diye yalan söylüyor Mavrides. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğunu kaydediyor. Suçlunun cezalandırılmadığı durumlarda suçunu tekrarlayacağını da dile getiriyor. Mavi Vatan yasa tasarısını Kıbrıs Savaşı'na benzetiyor. Türkiye'nin yayılmacı politika izlediğini savunan Rum milletvekili, eğer adım atmazsak İslamofaşizm tüm Avrupa Birliği'ne karşı ilerleyecektir diyor. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulos ile tasarıya karşı Avrupa'dan net bir yanıt beklediklerini söylüyor ve konuyu uluslararası liderlerin gündemine taşıdıklarını kaydediyor. Konuyu Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve diğer Avrupalı liderlerle görüştüğünü söyleyen Christodoulos, bu durum Kıbrıs ve Yunanistan'la birlikte diğer Avrupa devletlerini ve bölgede çıkarları olan Amerika'yı da etkiliyor. Bu çıkarlar tamamen uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanıyor diyor. Güven de bütün kural ve kaidelerin tümüne harfiyen uyduklarını falan zanneder. Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çabalıyor. Yapılan şey tam olarak bu. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'daki asılsız Pontus iddialarına tepki gösterdi. Anadolu'da bir Rum soykırımının yaşanmadığı vurgulandı o açıklamada. Dinleyin.
0: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'da düzenlenen etkinliklere tepki gösterdi. Asılsız Pontus iddialarına açıklık getirdi. Yapılan açıklamada Yunanistan'ın siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmesi gerektiği belirtildi. 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşi suçları hatırlatıldı. Yunan makamları 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgal girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu'daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır ifadelerini kullandı. Yunanistan Eğitim Bakanlığı Pontus iddiasına ilişkin ulusal düzey mevzuatı kabul etmiş, Türkiye'nin aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunmuştu. Asılsız iddialar ülke çapındaki ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutuluyor. Bu durum iki ülke ilişkilerine zarar vermeye devam ediyor.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Vakıfbank Winov sunar.
6: Kambiyo. Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Reklam.
10: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: para para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift

0: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak fişlettirir.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize fuzur lazım.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.
4: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %65'i gösteriyor. İstanbul'da kent trafiği şu anda %65 yoğunluk seviyesinde. Ayrıntısı ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikametin hem Anadolu'nun hem de Avrupa'nın akıcı olduğunu söyleyelim. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikameti yoğun akıcı ama Ayvansaray tarafı çok daha kalabalık gözüküyor. Başka yoğun arterler de var. Örneğin E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar olan kısım, yine E5 üzerinden Şehirden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan bölüm, Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a, yine E5'ten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Kozyatağı'ndan Harem'e ve yine Tem'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunlaşan trafik var, haberiniz olsun. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da yoğun akıcı trafik devam ediyor. Ama Allah'tan Radyo 7 var. Yoğun trafikte Radyo 7 çok iyi gider.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: 7 gün 7 sabah.
9: Ankara gündemi.
7: Başkentin gündemini öğrenmek lazım. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
10: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
7: Çok teşekkürler. Perşembe sabahındayız. 21 Mayıs sabahında. Merak ediyoruz, planlı gündem nasıl?
10: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programına bakalım. Bugün İzmir'de olacak. Planlı Efes 2026 tatbikatına iştirak edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından biri Efes 2026. Milli unsurların yanı sıra 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurlar yer aldığı 10 binden fazla personel katılıyor. Ege'de nefesleri kesen Efes 2026 tatbikatında Türk savunma sanayinin de gücü sahaya yansıtıyor bir anlamda. Yerli ve milli araçlarla füzeler dikkat çekerken 55 firmada en yeni teknolojileri sergiliyorlar. Tatbikattan bir diğer ayrıntı ise Türkiye'nin ev sahipliğinin yaptığı tatbikata Libya ve Suriye ordusu da, unsurlar da katılıyor. Bu iki ordunun kendi toprakları dışında ilk tatbikatları olduğunu hatırlatalım. Gözler bugün CHP'de tartışmalı kurultayı iptal edilecek mi sorusuna cevap aranıyor. Partiye yönetim atanacak mı sorularına cevap aranırken gözler bir yandan da yarınki istinaf mahkemesi kararında olacak. Karar öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video mesaj çok tartışılmıştı. Kimse susmamı beklemesin demişti. Parti içi muhalefete bir anlamda bayrak açmıştı. Butlara da hazırım mesajı olarak yorumlanmıştı. O çıkışı Özgür Özel de cevap verdi eski genel başkana. O da video mesaj verdi. Özel sözlerinin Kılıçdaroğlu'na değil parti içi darbecilere ve kurultay sonucunu hazmedemeyenlere yönelik olduğunu ifade etti. Bugün de kurmaylarını topluyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. CHP Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edilecek gün itibarıyla. Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Kanunla vergiye gönüllü uyumun artırılması hedefi doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilere para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerinin Türkiye'ye getirerek milli ekonomiye kazandırmalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Genel kurul bugün toplanmayacak. Dün akşam itibarıyla bir anlamda da bayram tatiline girdi bu son düzenlemesiyle birlikte. Bakanların programına bakarsak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Ankara'da bir zirve programı görünüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da başkentte. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Baş Müdürler toplantısına katılacak. Milli Eğitim Bakanı'nın da bir programı görünüyor Yusuf Tekin'in. Özel eğitimde mesleki eğitim güçlendirilmesi projesi tanıtım programına iştirak edecek. Son gündem başlığımız ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Onunla ilgili alınan tedbirler, trafik ve asayişle ilgili tüm acil çağrılarla ilgili bir basın sohbet toplantısı yapmasını bekliyoruz İçişleri Bakanı'ndan diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetciğim.
7: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Euro bölgesinde enerji fiyatları Nisan ayında bir önceki yıla göre %10,8 arttı. HSBC yıl sonu dolar TL tahminini 48 seviyesinden 50 seviyesine çıkardı. Çin arz güvenliğini sağlamak ve sınırlı kaynakları korumak amacıyla belirli stratejik minerallere madencilik kısıtlamaları getirmeyi planlıyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
7: Halkbank. İstanbul'da ünlülere yönelik olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonu var. Aralarında çok sayıda şöhretli isim bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, az evvel bir ismi zikretmiştik. Mabel Matiz demiştik. Toplam 25 kişi. Mirgün Cabas var aralarında. Serenay Sarıkaya, Niran Ünsal, Hakan Aydın, Blok 3 grubu ve toplamda 25 kişi gözaltına alınan isimler. Diğerleri şöyle: Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Fatih Karaca, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzade Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek. Sevgili dinleyiciler, sürecin nasıl işlediğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastaneye götürülüyor, bir sağlık kontrolünden geçiriliyor ve daha sonra uyuşturucu testi için adli tıp kurumuna götürülüyorlar. Sonrasında savcıya ifade için adliyeye çıkartılıyorlar. Şüpheliler hakkında savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler ya serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor. Bu operasyonların ilki geçen yıl Ekim ayında başlamıştı. 2025'te başlamıştı. Çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Bunlar haklarında gözaltı kararı verilen isimler. Henüz durumları belli değil. Yani şu ya da bu şekliyle cezai yaptırıma uğrayacak olan isimler değil. Sadece gözaltına alınan isimler. Yalnız Mehmet Akif Ersoy'un durumu farklı. O tutuklu. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Değerli dinleyiciler, 4 ayrı suçtan sorumlu tutuluyor Ersoy ve 65 yıla kadar da hapsi isteniyor. Dinleyin.
11: Yürütülen uyuşturucu soruşturması tamamlandı. Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından uyuşturucu soruşturmasına ilişkin açıklama yapıldı. Tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamenin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği bildirildi. Açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanım ve teminin yanı sıra 11 kez cinsel saldırı nedeniyle cezalandırılması talep edilmiştir ifadelerine yer verildi. İddianamede Ersoy'a yöneltilen 4 ayrı suçlama için 65 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.
7: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mecliste kurulan komisyon bir taslak rapor hazırladı. O raporda atılması gereken adımlara ilişkin bazı öneriler yer alıyor.
12: Meclis çatısı altında kurulan suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu adalet sisteminde ve toplumsal yapıda tarihi bir taslak rapor hazırladı. Hazırlanan raporda çocukların suça yönelmesini önleyecek ve ceza sistemini kökten değiştirecek radikal öneriler sıralandı. Raporda en büyük vurgu kamuoyunda sıkça tartışılan cezasızlık algısına yapıldı. Bu algıyı tamamen yıkmak için 15 ile 18 yaş grubuna uygulanan kademeli indirimlerin ve denetimli serbestlik imkanlarının ciddi oranda daraltılması gündemde. En çarpıcı ve radikal değişiklik ise yaş sınırında yaşanacak. Ağır suçlarda ceza indirimlerinin sınırlandırılarak tamamen hakimin takdirine bırakılması istenirken, ceza sorumluluğu yaşının da 12'den 10'a düşürülmesi komisyonun en dikkat çeken maddeleri arasında yer aldı. Yeni dönemde çocuk tedbir kararları sistemli olarak izlenecek, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Tüm bu kritik süreçlerse yalnızca alanında uzmanlaşmış ihtisas mahkemelerince yürütülecek. Rapordaki bir diğer neşterse aile kurumuna vuruluyor. Evladına karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen, alınan yargısal tedbirlere uymayan ailelere artık ağır yaptırımlar yolda. belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu doğrudan artıran idari veya cezai yaptırımlar uygulanması öneriliyor. Suçla mücadelede okullardan başlayacak. Dijital dünyanın getirdiği tehlikelere karşı sosyal medya etkisi, akran zorbalığı ve suç farkındalığına yönelik eğitimlerin tüm okullarda zorunlu olarak artırılması da eylem planının en güçlü ayaklarından biri.
7: Suçun propagandasının yapılması, sempatik gösterilmesi ya da gençlerin, yetişkinlerin bu suç ortamına yönlendirilmesi yahut uyuşturucu transferleri aynı tip negatif propagandanın gizli ya da açık şekliyle sürdürülmesi, düzenlenmesi, maalesef bütün bunlar dijital alemin altında sürüyor. Farkındayız ya da değiliz ama buna yönelik de farkında olmamız gereken bir riskle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca dezenformasyonla mücadele ulusal gençlik zirvesi düzenlendi. Bizi algoritmalar yönlendiremez mesajı veren İletişim Başkanı Duran, dijital vesayetin farkında olmadan dominasyonu altında kalmayacağız, biz veri üreteceğiz dedi.
13: Dijital çağın yeni tehditleri masaya yatırıldı. Gençlerin üstleneceği kritik rol değerlendirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla dezenformasyonla mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi düzenlendi. Program Türkiye'nin dört bir yanından dezenformasyonla mücadele kulübü üyesi öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enopharma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enopharma bilgilendirdi.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
9: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam.
2: Radyo 7.
10: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
11: çok daha hızlı
10: ve geniş içeriğiyle
11: çok daha zengin.
10: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Reklam.
2: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde

hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: hedef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

Yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.

21 Mayıs Perşembe sabahındayız ve Radyo 7'de Erkanlı Çok Canlı başladı. Kulaklarınız emin ellerde, rahat olun çünkü harika bir repertuarla bu sabahta 11'e kadar ben Erkan Koç sizlere arkadaşlık edeceğim. Hoş geldiniz.

Sabahın bu güzel dakikalarını yakışacak en güzel nameler, en güzel eserler tabii ki Erkan'la Çok Canlı'da ve bugün bu programda ben şarkıları, türküleri peş peşe sıralarken anonsları da size bırakacağım. Sesli mesajlarınıza yer vereceğim her perşembe olduğu gibi. Birazdan WhatsApp numaramızı söyleyeceğim. 5 saniyeyi geçmeyecek şekilde sesli mesajınızı bize ulaştırabilirsiniz. Sıradaki eseri armağan edebilirsiniz.

Şimdi karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Bugün bu nefis eserlerden birini, sıradaki eseri armağan edebilirsiniz. Anonslar sizde olacak. Sesli mesajınızı göndermek için WhatsApp numaramız 0507 977 0101. Burası deyip önce hangi şehirdesiniz, adınız ve sıradaki eseri armağan edebilirsiniz. Bu kadar. Lütfen uzun tutmayınız. Katılım çok olacak. Ne kadar kısa olursa sesli mesajlar, o kadar fazla kişinin sesini yayına verebiliriz. O nedenle altını kalın bir çizgiyle çekiyorum. Lütfen 5 saniyeyi geçmeyecek şekilde o sesi kaydederek bize ulaştırınız ki yayına verebilelim. Temiz kayıt, kaliteli kayıt yapmaya da özen gösteriniz. Gürültülü bir ortamdan sakin bir yere geçerek o sesli mesajı kaydetmeniz rica olunur. Tekrar ediyorum, WhatsApp numaramızı sesli mesajlarınız için 0507 977 0101.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Altiz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Türkiye Sigorta gururla sunar. 31 Mart'a kadar bireysel kasko ve sağlık sigortalarına 2025 fiyatlarıyla sahip olabilirsiniz. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit ve %10 ek indirim avantajıyla. Bireysel kasko hasar onarımlarında ise %100 orijinal parça kullanım taahhüdüyle. Kasko ve sağlıkta avantajlarla dolu Türkiye Sigorta güvencesini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi anlaşmalı banka şube.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam.

0: Şu an itibariyle ben şarkıları, türküleri konuşturacağım. Anonsları da dinleyenlerimize bırakacağım.
1: Burası 68 Aksaray, sıradaki parça tüm Yalman köylere gelsin.
2: İskenderun'dan Recep Ateş, Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum.
3: Ben İstanbul'dan Suzan, iş arkadaşlarım için sizden sıradaki parçayı istiyorum Ertan Bey.
4: Alanya'dan Ömer, sıradaki parçayı Ayşe'me istiyorum.

0: Bayrampaşa'dan Ömer Faruk Solmaz. Sıradaki eser bana gelsin.
1: Burası Balıkesir'de ben Bahçıcan. Sıradaki şarkı Mehmet Usta'nın yazsın.
2: Ben Kahramanmaraş, Andırın Rifatiye'den Ayhan Güngör. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime istiyorum.
3: Antalya'dan Süleyman Aksu. Sıradaki parça Canım Aileme gelsin.

0: Konya'dan Yavuz ben. Sıradaki tüm parçalar canımdan çok sevdiğim biricik eşime gelsin.
1: Ben Tarsus'tan Ferhan Akta. Sıradaki parçayı çocuklarımı kendim için istiyorum.
2: Kütahya'dan Ramazan. Sıradaki şarkıyı Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum.
3: 68 Aksaray'dan Seher Trabzon. Sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşlarıma gönderiyorum.

0: Muğla Ortaca'dan Birol Türk, aileme ve tüm sevdiklerime sıradaki parça armağan ediyorum.
1: İzmir'den Filiz Keleş, sıradaki eseri iş arkadaşlarıma armağan ediyorum.
2: Burası Mersin, ben Murat Yeşil, sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum.
3: İzmir'den Sevcan ben, sıradaki şarkı Menemen'deki eşim Ercan Akkaş için gelsin, onu çok seviyorum.

0: 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi olur.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Konya'dan Muhammed Kahraman. Sıradaki parça eşim Sultan ve Merve'ye gelsin. Teşekkürler.
2: Konya Akşehir'den Kullak Başaran. Başaran ailesine gelsin.
3: Merhabalar, ben Sivas'tan Demet. Sıradaki eser kendime, tüm Sivaslara gelsin.
4: Ben Belçika'dan Ahmet. Sıradaki parçayı kuzenimle bir armağan ediyorum.

0: İstanbul'dan Muammer Erdoğan, sıradaki parçayı tüm arkadaşlarıma hediye edin.
1: Burası İzmir Buca, ben İbrahim Koç, sıradaki parça bana gelsin.
2: Ben Kayseri'den Hanım Altıntaş, sıradaki parçayı beni sevenlere gelsin.
3: Ben İstanbul Bahçeli Evler'den Emre, sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarıma armağan ediyorum.

0: Ankara'dan Yavuz, sıradaki eser tüm Türkiye'ye gelsin.
1: İstanbul'dan Emin, sıradaki şarkıyı kızlarıma ve güzel eşime armağan ediyorum.
2: Ben Antalya'dan Mahmut, sıradaki parça tüm sevenlerime gelsin.
3: Konya Karapınar'dan ben Nurullah, sıradaki eser bütün şoför arkadaşlarıma gelsin.

0: melek sevdiklerimi.
1: Ben Ankara'dan Halime sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
2: Ben Afyon Karahisar'dan İsmail. Sıradaki parça bütün dinleyenlere gelsin.
3: Ben Ankara'dan Selma. Sıradaki parça iş arkadaşlarıma gelsin.
4: Aksaray'dan Nilüfer Ilgın. Sıradaki şarkı çalışma arkadaşlarıma gelsin.

0: Ankara'dan Kadir. Sıradaki parça tüm mikserlere gelsin.
1: Ben Bursa Keles'ten Hatice Öncün. Sıradaki parça bütün kuzenlerime gelsin.
2: Ankara'dan Hamit Betin. Sıradaki parça bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum.
3: Konya'dan Songül. Sıradaki şarkı çok sevdiğim abim Bayram için gelsin.

anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Konya'dan Fatih Akan, sıradaki parça Mehmet Yağcıoğlu ve Osman Ermeni'ye gelsin.
1: Ben Osmaniye'den Ayşe. Sıradaki şarkıyı çocuklarıma armağan ediyorum.
2: Gaziantep'ten Şemsettin. Sıradaki eser tüm radyoyu 7 dinleyenlerine gelsin.

0: Ben Konya'da elden göçen. Sıradaki parça eşime gelsin.
1: Ben Konya'dan Selet. Sıradaki şarkıyı kendim istiyorum.
2: Ben Sabriye Keke Balıkesir'den. Sıradaki parça sevdiklerime gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: İstanbul Şile'den Hasan Tokalak. Sıradaki eser tüm arkadaşlarıma gelsin.
2: Ben Aksaray Eskiv'den Ferhat Kay. Sıradaki şarkı eşim ve çocuklarıma.
3: Hollanda'dan Osman Coşkun. Sıradaki parça tüm Ispartalılara gelsin.

0: Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
1: Burası Osmaniye, ben Dilek. Sıradaki parça askerdeki oğlum Ayto Öksüz'e armağan ediyorum.
2: Ben Gaziantep'ten Kaşıkçı Bilal. Sıradaki parça canım eşime gelsin.
3: Ordu'dan Azim Even. Sıradaki şarkı Ferhat için gelsin.

0: Tam Manisa'dan Muhittin, tüm sevdiklerime gelsin.
1: Hollanda'dan Musa, sıradaki parça tüm gurbetçilere gelsin.
2: Denizli'den Nur'dan, sıradaki eseri eşim, kızım ve arkadaşlarıma armağan ediyorum.
3: Manisa Salili Sart, sıradaki parça tüm çiftçilere ve değerli Radyo 7 çalışanlarına gelsin.
4: Ben tır şoförü Defne Kaptan, sıradaki eser bütün meslektaşlarıma gelsin.

0: Almanya, ben Zekiye. Sıradaki parça kızıma gelsin Melike'me.
1: Ben Yozgat'tan Zehra. Sıradaki parça bugün doğum günü olan canım anneme gelsin.
2: Ben Alanya'dan Emine. Sıradaki parça çok değer verdiğim Kukan'a gelsin.
3: Aksaray'dan Elif Selçuk. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Ben Almanya'dan Celal Akgün, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Ben Ankara'dan Hakan, sıradaki parça mesai arkadaşım Mideli Durmuş'a gelsin.
2: Trabzon'dan Sami Zümitoğlu, sıradaki şarkı eşime gelsin.
3: Ben Fransa Lyon'dan Durdane, sıradaki parça Aylen'e gelsin.
4: Tokat Almus'tan Dilek, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
5: Malatya'dan Okay Zincirli, sıradaki parçayı ortağım İsmet Şahin'e hediye ediyorum.
6: Ben Diyarbakır'dan Esra, sıradaki şarkı Elazığ'daki aileme gelsin.
7: Evet sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Haftada bir perşembe günleri ben şarkıları, türküleri konuşturuyorum. Anonsları da dinleyenlerimize bırakıyorum. İşte bugün de öyle oldu. Artık ben stüdyodan ayrılacağım çünkü bana ayrılan süre sona erdi. Yarın sabah yine 9'da Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşça kalın. Senin...

0: Vakıfbank sunar.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Yıldızlar da kayar durmaz yerinde derken, böyle hayat nasıl akıyor gidiyor, nasıl anlatıyor değil mi? Hiçbir şey aynı kalmıyor. Ne kırgınlıklar, ne güzellik, ne de insanın içindeki o büyük duygular. Belki de bu yüzden sevdiklerimizi ve efendime söyleyeyim hislerimizi, anılarımızı ertelemememiz gerekiyor değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler oradasınız değil mi? Sözleştik, güzel şarkılar bekliyor bizi. Keyifli bir sohbete hazırsanız hoş geldiniz.

Bazı duyguları böyle uzun uzun anlatmaya gerek olmuyor değil mi? Böyle gerçekten seven, bekleyen, özleyen insan böyle birbirinin iç sesini anlar, hisseder ya. Şarkılarda bunlara her zaman konu olur ya. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Şöyle duygularımızın tercümanı dedik, dinleyelim o halde.

Vallahi bir yere gitmiyoruz, buradayız sizlerle beraber. Ama işte bu havalarda da gidilmeyecekse ne zaman gidilecek yani, değil mi? Kim ne diyecek ki bir yaz gelemedi. Efendim herkes orada değil mi? Yolda olanlar, direksiyon başında bizleri dinleyenleri de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. İşinin başında emek verenler, evinde bir taraftan efendim hayatın telaşıyla uğraşanlar. Ay bir de böyle uzakta olup da sevdiklerini özleyenler var. Nerede dinliyorsanız dinleyin. Bugün yine aynı frekansta buluşmanın keyfini yaşayacağız Radyo 7'de. Mesajlarınızla birlikte kim nerede dinliyorsa, keyfiniz nasılsa, hayat nasıl geçiyorsa. Buyurun o zaman programa, bekliyorum sizi.

Güzel anlattı. Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri sizlerle buluşturacağız. 0507-977-0101 Radyo7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajların dışında isimleriniz bulunduğunuz yerlerde olsun. Radyo7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı isimlerinizle bulunduğunuz yerlerle iletin, olur mu?

0: yakındı.
1: Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşacağız. Oho ne güzel geliyor mesajlar. Bu arada fotoğraflı mesajlardan bahsediyorum ben. Sesli mesajlardan değil, haberiniz olsun.
2: Büyük sevdim.
1: Kimlerle nerelerde bizleri dinliyorsanız, kimlere tavsiye ettiyseniz. Efendim kimler tavsiye üzerine bizimle beraberse, onlar da şöyle belirtirse çok sevinirim. Radyo 7 mobil uygulama cep telefonlarınızda değil mi? Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde kesintisiz bir şekilde dinleyeceğiniz çok güzel bir uygulama, çok renkli bir uygulama. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir uygulama, haberiniz olsun demeyin. Uygulama üzerinden dinleyenleri de merak ediyorum açıkçası.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,62, avro 53,12, gram altın 6629, çeyrek altın 10.908 lira. Brent petrol 107 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.960 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Altiz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Amerikan doları 45,62, avro 53,12, gram altın 6629, çeyrek altın 10908 lira. Brent petrol 107 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13960 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Vakıfbank'la program devam ediyor.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay bakayım şöyle kimler kimler var. Kahveden sonra çay da gelmiş. Tuğba Hanımcığım göndermiş. Herkese selamlar der. Sıradaki şarkıyı kendisi için istiyor. Mersin'de bizlerle birlikte tabii ki gönderirim. Fransa'ya da gönderelim. Dürdane Hanım. Canım ailem, eşim, çocuklarım, damatlarım, torunlar. Oh oh oh, geniş aile bizleri dinliyor. Kendisini de göndermiş, göstermiş. Hatta bu da benim diyor. Gördüm sizi. Maşallah, daim olsun huzurunuz.

Sevdiğimi şöyle son kez göreyim dedi. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle beraberdi. Sizler de sevdiklerinize şöyle sesleniyorsunuz değil mi? Bizler aracılığıyla ben iletiyorum zaten mesajlarınızı. Kimler bizlerle beraberse şöyle bir kare fotoğrafla buyurun demiştim. Gelenler var, harika. Allah nasıl güzel bir fotoğraf. Torunu Kerem, kızı İlayda, damadı Burak. Sizleri özledik, iyi gezmeler demişler. Dede Mustafa ve anneanne Arzu. Arzu Yaman İsviçre'den göndermişler fotoğrafı. Sevgiler, selamlar.

Mersin'de yollarda bizleri dinleyenler var. Bayram Alsat, hafta içi her gün yoldayım. Tek yoldaşım da radyedi demiş. Yollarda olan uzun yol şoförleri var. Buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sağlıkla ulaşın gideceğiniz yere. Eşi, ailesi için ve bütün şoför arkadaşlarına şarkı rica edip sevgilerini, saygılarını göndermiş. Ben iletirim elbette. Bu güzel fotoğraftan kim, bu güzel fotoğraf bir de söyleyebilsem kimden gelmiş? Birazdan bakayım. Şarkımızı dinleyelim önce. Vurma.

Uşak'ta Gülcan Hanım var. Bu çay gibi sizi dinleyerek demleniyorum demiş. Ay ne kadar güzel, çok da iyi geliyor kendisine. Çok sevindim, eksik olmayınız. Video mu gönderdi dinleyiciniz? Oh ne güzel, vallahi şöyle sahili göndermiş bize. Candarlı'dan selamlar gönderen Tülin Hanımcığım, harika bir video göndermişsiniz, teşekkür ediyorum. Denizli'de Çilem var. Sıradaki şarkıyı çok çalışan Nasrettin Hoca, yufka çalışanları var bizleri dinleyenler. Onlara armağan eder misin? Ya tabii ki ederim. Tüm zamanların en iyilerini Radyo 7'de sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi onlardan biri daha yayında. Müzik.

Benim için üzülme derken bile aslında şöyle bir mesafe var değil mi? Yerim dolar, hayat devam eder. Senin de yerin dolar bu arada. Ama böyle bazı insanlar gerçekten unutulmuyor. Adı belki her ne kadar şarkıdaki gibi 40 yılda bir geçer diyor ya, ama geçtiğinde böyle insanın içi bazen sızlıyor mu? Evet, kırılıyor, yoruluyor, eksiliyor. Ama o içindeki ışığı diyeyim, duyguyu diyeyim, artık ismine ne derseniz deyin, onu kaybetmiyor. Yüzün

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la stratejik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik zirvede bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği konuları detaylıca ele alındı. İstanbul'da sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isme yönelik kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında popüler sanatçılar ve oyuncuların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında elde edilen yeni deliller doğrultusunda İzmir merkezli 9 ilde operasyon başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, delilleri kararttığı tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hatay'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Antakya ve Samandağ ilçelerinde ağır hasara ve can kaybına yol açtı. Antakya'da çöken bir evin altında kalan bir vatandaşımız hayatını kaybederken, Samandağ'da su taşkınları nedeniyle bir köprü yıkıldı. İstanbul Maltepe'de bastıran sağanak yağışın ardından D100 karayolu yan yolundaki bir tüneli su bastı. Göle dönen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki ulaşım uzun süre durma noktasına geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 895.374 olarak kayıtlara geçti. Toplam doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun yenilenme eşiğinin altında kalması, nüfusun yaşlanma eğiliminde olduğunu gösterdi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde kesilmesi beklenen kurbanlık hayvan sayılarına ilişkin resmi tahminler açıklandı. Bu yıl bayram süresince 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlığın kesileceği öngörülüyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Kayseri 16, Samsun 19, Iğdır 18, Hakkari 16 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kanal 7 Medya grubunun düzenlediği Yükselen Türkiye Zirveleri yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 5G ve yapay zeka gündemiyle sektöre yön verecek. Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 1,1 milyar lira ceza kesti. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en güzel şarkılarını dinleyeceğiz. Böyle yılların unutulmaz şarkıları. Allah'ım, böyle dinlerken bazen diyeceğiz ki evet, ben bu şarkıyı dinlediğimde kimisi liseye gidiyordu. Kimisi ortaokula gidiyordu. Kimisinin gençlik şarkılarıydı. Vallahi bilemiyorum size hangi dönemleri hatırlatır şu anda fonda duyduğunuz şarkı. Ay, o dönemler başkaydı gerçekten, değil mi? Hep diyoruz yani böyle, ah 90'ların şarkıları diye. Şimdikiler güzel değil mi? Elbette çok iyi sesler, çok iyi yorumlar var. Ama hani böyle bizim kuşak daha çok seviyor sanki 90'ları, ne dersiniz?

Sensiz yaşamaya alışacağım. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. Her zamanki gibi süpersiniz. Sesinizin ulaştığı bütün dostlara selamlar gönderiyorum diyen Muhammed Bey var. Muhammed Bey'e de buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Sonra müziğin merkezi Ankara Çubuk'tan Tan Asiloto, değil mi? Arif Bey göndermiş. Bütün şarkılar herkese gelsin demiş. Ankara'ya da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Arif Bey, bütün ekip arkadaşlarınıza ve sizlere bu güzel şarkıyı armağan edeceğim elbette. Açık mı radyolarımızın sesi? Hadi gelsin o zaman.

Konya Bozkır kim göndermiş? Şükrü Tahran bizlerle birlikte. Antalya'da Sibel Hanım var. Kardeşi Sinem'le birlikte bizleri keyifle dinlediklerini söylemişler. Eksik olmasınlar. Kahramanmaraş'ta İbrahim Özer. Ayşe Hanım var yine Konya'da. Ablası Şerife için şarkı rica ediyor. Direksiyon başında sizi dinliyor demiş. Sevgiler selamlar onlara da. Aman aman aman dikkat edin sağlıkla.

İşte bazı şeyler böyle söylenemiyor değil mi? Böyle dilinize geliyor, yutuyorsunuz, söylemiyorsunuz. Sonra diyemedim, diyemedim. Böyle kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz. İzmir'de Fadime Hanım var. Kızıyla beraber oturmuşlar efendim. Dertleşiyorlar. Dertleşirken de açmışlar radyoyu diye. Şarkılarla birlikte ah ah kızım biliyor musun bak bunlar oldu diye sohbet ediyorlar. Kendileri için bir de şarkı rica ediyorlar. Gönderelim tabii. Alanya'da kim var? Fotoğraf da gelmiş. Emine Çakmak var. Toptan satış yaparken gün boyu radyoyu da bizlere eşlik ediyor der. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Çok değer verdiği Gökhan Bey, duyuyor musunuz? Size şarkı armağan ediyoruz. Eda beni unutma. Beni unutma. Unutmadım tabii. Muğla'da Songül Akbulut var. Çok sevdiği, canından çok seviyormuş. Nihat Akbulut. Onun için şarkı rica ediyor. Ay çok da güzel bir fotoğraf göndermiş. Torunlar değil mi? Harika. Bugün doğum günü olan yok mu? Benim minik prensesimin doğum günü bugün. Ya vallahi tepemden bakıyor ama büyüdü maşallah.

0: bekleme belki gelmem.
1: Valla Mayıs ayı ne kadar dolu. Benim için öyle. Herkesin doğum günü var. Hep çok tanıdığımın. İşte bugün de benim küçük kızımın. Küçük kızım dediğime bakmayın, siz artık üniversite öğrencisi o. Bitti bitiyor artık. Eli kulağında. Allah'ım çok şükür. Darısı olanların başına. Efendim herkesin de böyle doğum günü kutlamış olalım bu güzel şarkıyla. Sonra devam edeceğiz mesajlara.

0: Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Reklam.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Türkiye Sigorta gururla sunar. 31 Mart'a kadar bireysel kasko ve sağlık sigortalarına 2025 fiyatlarıyla sahip olabilirsiniz. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit ve %10 ek indirim avantajıyla. Bireysel kasko hasar onarımlarında ise %100 orijinal parça kullanım taahhüdüyle. Kasko ve sağlıkta avantajlarla dolu Türkiye Sigorta güvencesini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi anlaşmalı banka şubeleri.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Vakıfbank'la program devam ediyor.
8: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
9: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Ben yine yok sanıyorum.
1: Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Tabii ki Radyo 7'de tüm zamanların en güzel şarkılarını dinleyeceğiz. Ay, havalimanında bizleri dinliyor İsmail Marangoz. Vallahi şarkı girdi bile. Birazdan okuyacağım mesajı. Sökür.

İsmail Marangoz uçağı rötar yapmış Sabiha Gökçen'de. Yalnız eski dilde kullanıyor. Uçak tehirli. Yeşilçam Havalimanı gibi. Sıradaki şarkıyı kızları ve kardeşine isteyen, ismini yazmayan dinleyicimiz. Şimdi onlar sizi tanıyacaklar mı? Kime söyleyeceğiz? Fransa'da Radyo 7 çalışanları özellikle efendim gölgemize de istiyoruz şarkı demişler. Tabii ki benden sonra yayında olacak, armağan ederim arkadaşıma. Meryem yine mutfakta. Meryem yine mutfaktasın. Yani gerçi vakit hızlı geçiyor bizimle ama olsun, sen yine mutfaktasın. Yani değil mi? Durum bu. Mesaj yazıyorum bazen okunmuyor demiş. Bazen oluyor öyle. Vallahi arada oluyor. Yani arada mesela benim programım bitiyor, ben mesajları hala görüyorum ama yayında okuyamamış oluyorum. Uzakta olan annesi, 4 abisi, 6 kız kardeşi. Maşallah 6 kız kardeşi için şarkı rica ediyor. Gönderirim. Vallahi gönderirim. Geldi bile.

İstanbul trafiğinde çekilen en güzel şey Radyo 7 demiş Fatih. Vallahi doğru söylüyorsun. İzmir Özdere, Emre Kara, sıradaki şarkıyı Fenerbahçeli kardeşlerime armağan eder misin? Ederim ederim. Teselli şarkısı gönderelim değil mi? Edelim vallahi. Ben de üstüme alındım bu arada yani. Gönderiyorum.

Türkiye'nin en ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Gün boyu en güzel şarkılar sizlerle olacak. En keyifli sohbetler sizlerle olacak. Ben Eda Özdemir Gençtel, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatler bitti. Ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda, elbette Radyo 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit.

Selfies. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Antalya'da Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara performansıyla İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti. Aston Villa ve Everton'ın tecrübeli oyuncu için transfer döneminde girişimde bulunması bekleniyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,62, avro 53,22, gram altın 6647, çeyrek altın 10.937 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.919 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli. Kale Kilit.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında...

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

Mukaçinci çalmışı kapının. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Banknot. Karşılığı Merkez Bankası tarafından garanti edilen kağıttan yapılmış ödeme aracı. Yani bildiğimiz kağıt paradır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst kişide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evi

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Radyo 7 Haber.
1: Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Bir üst geçit yakınlarında çöken yoldan düşen otomobilin sürücüsü de hayatını kaybetti. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. 4 ayrı suçtan sorumlu tutulan Ersoy'un 65 yıla kadar hapsi talep edildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Berkay Şahin, Feyza Civelek, Tantaşçı ve Osman Haktan Canevi de var. Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 135 şüphelinin tutuklandığı Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Suç örgütünün yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt lideri Selahattin Uzun'un Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olduğu da belirlendi. Konser dönüşü fenalaşan ünlü şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen sanatçının tedbir amaçlı yoğun bakımda tedaviyi sürüyor. Türk Hava Yolları Sumut filosundaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vatandaşların tahliyesi için özel uçak seferleri planlandığını da belirtti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %62 seviyesinde. Basın Ekspres iki telli İstoç yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bomonti tünel Dolmabahçe yönü tünel çıkışı Taksim Harbiye dönüşü sol şerit trafiğe kapalı. Bölge yoğun sürücülerin dikkatine.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Kanal 7 Medya Grubu'nun düzenlediği Yükselen Türkiye Zirveleri yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 5G ve yapay zeka gündemiyle sektöre yön verecek. Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 1,1 milyar lira ceza kesti. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Meteorolojiye göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Kayseri 16, Samsun 19, Iğdır 18, Hakkari 16 derece. En güvenilir

0: aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Ay Gaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Ay gaz diyorum. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
4: Var var hepsi dokuda var.
5: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Hani diyor ya şarkıda, geç de olsa öğrendim. Dün müydü, evvelsi gün müydü, bir ayet gördüm. Allah diyor ki, onlar, insanlar, önlerinde çok ağır, çok çetin bir gün varken, onu arkaya atıp, dünyanın peşine düşüyorlar. Velhasıl hep geç anlıyoruz, hep. Hoş geldiniz. Radyo 7 burası. Gölgedesiniz. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye huzurlarınızdayım. Allah'ım sadrımı genişletsin. İşimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Ve şu an dinleyenlerden imkanı olanlar sevdikleriyle, dostlarıyla programımızı, radyomuzu paylaşsın. Peki, yurt içi, yurt dışı, her yere merhaba.

bu bize has, bana şunu düşündürdü, bizim milletimizi düşündürdü. Bak, bizim kavgalarımız var mı? Var. Ayrışmalarımız var mı? Var. Yani futbol takımından tut, siyasette, birçok ortamda, değil mi? Böyle çok kırmızı çizgilerle ayrımlarımız var. Ama konu birlikse, vatanın birliği, bütünlüğü, bayrak, değil mi? O zaman birleşmesini bilir. Bu çok hoş değil mi ya? Ya bize has bir şey diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar fazla ayrışılan şey var. Ama mesele böyle çok çetin bir noktaya gelirse, vatanla alakalı, o zaman böyle omuz omuza bir millet görürsün. O ayrıştıkları şeyleri bir kenara koyuverir hemen. Harika bir şey. Bize has.

0: Ben seni yere gömdüm.
1: Mesela az önceki söylem üzerinden genç kardeşlerim, yaşıtlarım için de söyleyebilirim. Böyle karıştırmak isteyenlerin, aramıza böyle nifak etmek isteyenlerin de oyununa gelmemek lazım. Farklılıklarımızın zenginlik olduğunun bilincinde olup, hem kendimize saygı duyup hem karşı tarafa saygıyı kaybetmemek lazım. Bir de şu var ya, küçük hayallerin, küçük mutlulukların olacak bu dünyada. Çünkü büyük umutlarla, büyük hayallerle yola çıkanların çoğu sonunda mutsuz oluyor. Unutma ki insanın serveti gözünü doyuran dünyalıkları değil, gönlünü doyuran sevdikleridir. Onların kıymetini bileceksin. Bu kan bağı da olabilir, can bağı da olabilir. Ve dünyada biriktirdiklerin değil, yanında götürebildiğin şey paylaştığın iyiliklerdir.

Normalde planımda yoktu. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu şarkıyı dinleyince böyle sende kalmış diye duyunca Cemal Safi'nin Sende Kalmış diye bir şiiri var. Evet evet, tam da bu isimdi. Hadi onu okuyayım. Allah Allah. Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim, güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Nerede o çocuksu o şımarık hallerim? Saçlarına hasreti tanımayan ellerim, rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, tekmil neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum sana, can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafı. Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa. Sol diyorum sana. Sol la. Sesim bile sende kalmış. Son nefesim sende kalmış.

Bugün şarkı isimleri bana çok şey hatırlatıyor. Ve böyle doğaçlama gidiyoruz, güzel oldu. Şimdi bu yok öyle bir dünya da bana bir söz hatırlattı. Hatta bugünün kamyon arkası yazısı bu olsun. Biliyorsunuz ben mutlaka bir tavsiyede bulunuyorum. Hazırsak. Yaz baba kamyonun tırın arkasına, gölge demişti diye. Yorma kendini. Bu kadar içtenliği, bu kadar iyi niyet, bu kadar inceliği kaldırmaz bu dünya. Vazgeç gönlüm.

elbet gölge, seni de biri anlar dinleyenlerden. İnşallah şey diyorsunuzdur, ya ne biri, hepimiz anlıyoruz. Peki, şimdi Ankara'dan Yıldız Hanım diyor ki bahçede dinliyoruz. Babam Hüseyin Uzun, annem Gülten Uzun, eşim Hasan Özdemir, oğlum Ege Ümit Özdemir. Maşallah. Birliğiniz, beraberliğiniz, huzurunuz daim olsun. Ülkü söyler Çetin İzmir'den, zevkle dinliyorum, yüreğinize sağlık demiş. Atalay Yazıcı Almanya, Bielefeld, umarım doğru okuyorumdur, ben bu Almanya şehirlerini okuyamıyorum. Üstad, bunlar nasıl şiirler, içimize okuyorsunuz demiş. Eyvallah. Ha. Eyvallah. Siz güzel bakıyorsunuz, güzel görüyorsunuz. Benim derdim şöyle bir parça. Dinlerken keyif alın, mutlu olun, huzurlu olun. Hayatın keşmekeşi çok yoruyor. Beni dinlerken biraz dinlenin. Mevzu bu.

0: ben yine yok sanayım.
1: Bence zanlarla hareket etmemek lazım. Ya bu şarkıdaki mevzu gibi düşünmüyorum ben. Canımı acıtacağını bilsem bile gerçeği duymak isterim. Yani samimi değilse sevgi bile duymak istemem ben. Ya samimi olsun, sözün de doğru olsun, sevmediğini bileyim, o bilmek beni mutlu eder. Kandırılmaktan hoşlanmam. Evet. Gerçi konu sevgiyse insan kolay kolay kanmaz aslında. Çünkü gözünü kör etmediyse kendi kendine gerçeği görür. Seven sevmeyen belli olur.

kim olursan ol, Allah'ın sana bahşettiklerinin kıymetini bileceksin. Bir şeye sahip misin? Bu makam olur, sağlık olur, yanındaki ailen olur, bir dostun olur. Sahip olduklarının ve sevdiklerinin kıymetini bil. Kendi dünyanda, kendi yuvanda mutlu olmayı bil. Öyle başkalarının hayatlarına sürekli özenerek yaşanmaz. Neden? Çünkü bereket ve huzur denen şey, kalbi fesat insanın evine uğramaz. Sürekli böyle kendinden başkaları gözetlemek, onlara odaklanmak, onların mutluluklarının derdinde olmak, kalp için iyi değil.

çok iyi dinle beni. Allah yıkılma vakti gelen duvarı, sevgili dostum, bazen bir küçük serçenin hatırına tutar. Yani sen bir gün bir yoksula, bir fakire yardım etmişsindir. Belki de onun duasıyla ayaktasın. Evet, hangi iyilik seni ayakta tutuyor bilemezsin. Aman ha, unutma. Verdiğin senin, aldığın değil. Vermekle ruh doyar, almakla beden. Gölgesizler.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Vakıfbank Vinov sunar.
2: Menkul kıymet, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağ temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır.
1: Vakıfbank Vinov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.
5: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Velcare Seramik Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
6: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

programı başladığımda sosyal medya hesaplarımdan yayındayım, adınızı yazın dedim ve Ankara Sincan'dan Berkcan. Bu arada yakında Sincan'da konserimiz olacak inşallah. Sincan Belediyesi organizasyonuyla tarih netleştiğinde duyururum. Kemal Piyici Ankara'dan yine. Kemal Bey selamlar. Sonra Bursa'dan bir mesaj var. Ulu Yol'dan Mehmet Bey selamlar diyor, eyvallah. İzmir Menderes İTOP Organize Sanayi Bölgesi'nden Halime Kılıçarslan sevgilerini iletmiş. Çok yerde, sanayilerde biz dinleniyoruz. Evet, selam olsun sanayi bölgelerinde şehir şehir çalışan ustalara, çıraklara, emektarlara. Yozgat'tan evet Zeki diyor ki şu şarkı aralarında Allah Allah değişime demiş ki bizi mest ediyor demiş. Vallahi içimden geldiği gibi eğer dinlettiğim eserde böyle bir söz ya da namede beni coşturan bir şey varsa Allah Allah diyorum yani. Peki, gölgelenmeye devam, ayrılma.

zalim bir şiir var. Şöyle zalim bir yorumla, yine böyle yürekten bir yorum dinledik. Yine buna yakışan bir yorumla devam edelim. Muradınız oldu be. Muradınız oldu, sevinin gayrı. Çevremdeki kullar gözünüz aydın. Sayenizde düştüm sılamdan ayrı. Kötü diller gözünüz aydın. Çilem uzadıkça siz kısaldınız. Taze baharımı benden aldınız. En sonunda gençliğimi çaldınız. Merhametsiz yıllar. Gözünüz aydın be. Gözünüz aydın.

umutların ufkunda vurdunuz beni. Size yetemedim, yordunuz beni. Bitirmekse eğer derdiniz beni, başardınız yollar, gözünüz aydın. Yağmura, rüzgara koku sattınız. Bülbülde sevgiyi, aşkı tattınız. Ele yar oldunuz, bana battınız. Kokladığım güller, gözünüz aydın. Dedikleriniz çıktı, bakın perişan oldum. Ah uğursuz kullar, gözünüz aydın. Gözünüz aydın.

Şimdi beni dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, bu programda her ne kadar sizin beni dinlediğiniz vaktin sizin için güzel, huzurlu geçmesini istesem de bir taraftan da amacım sizin yüreğinizin sesi olmak. Bazen insan içine atar ta ki birinden duyana kadar ah ulan der ya, tam benim içimi dillendirdi. İşte bak, bazılarınızın içi şöyle feryat ediyor: artık bazı şeyleri idare edecek halim yok. Haklı olmak da istemiyorum ulan. Nasıl olacaksa bundan sonra öyle olsun. Kim neyi hak ediyorsa öyle olsun. Elimden geleni yapmama rağmen kıymetim bilinmiyorsa, bundan sonrası için zorlamama da gerek yok. Ve artık anladım ki bazı şeyler ne elimden geliyor ne de içimden. Artık mecalim yok.

burası Radyo 7, Gölgesizlerle programındasınız. Gündüz 14, gece 24, günde 2 kere yayındayım. Sizlerin ilgisi, sevgisi, muhabbetiyle. Acaba biz sizin için hangi dostuz? Niye dedim böyle, niye tebessüm ettim? Şöyle ki, malumunuz insan 3 çeşittir. Birincisi ekmek gibidir. Aranır abi, her gün aranır. İkincisi ilaç gibidir, lazım olunca aranır. Üçüncüsüne de derler ki mikrop gibidir, aramazsın, o gelir seni bulur.

0: Hadi yine mesajlarınıza bakayım. Belki hepsini okuyamıyorum ama ara ara böyle.
1: Sen olsan alaman kaderine.
0: Niğde'den Nuriye Hanım.
1: Sen olsan.
0: Diyor ki abi 100 kişi seni dinliyoruz her gün. Hülya Hanım eyvallah.
1: Zaline.
0: Bursa'danmış Hülya Hanım. Süheyla Aydın. Konya Çumura'dan Emre Kıvrak. Mersin'den Yüksel, Manisa'dan Yasin, maşallah. Ankara'dan Çanta Atölyesi'nden Coşkun Kaya.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle. Gölge sizlerle.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
5: var. Reklam.
6: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık tak-

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası...

0: süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

İçime sinmeyen şeyler var. İçime sinmeyen şeyler var. Şimdilik üzerini sabırla örttüğüm, zamanla düzelir diye inandığım yalanlar var. Hepsi ayrı ayrı gördüm. İyi niyetimin katili insanlar var. Her gün ayrı yüzlerini gördüm. Bir de dilimden düşmeyen dualarım var. Ya Rabbi, ne olur beni senden başkasına muhtaç etme diye yalvardım. Yaralarıma sürdüm.

Çok güzel bir şarkı ya. Bir şey okudum. Öyle güzel ki, böyle kısa ama o kadar güzel ifade etmiş ki meseleyi. Diyor ki, ne imtihanlar misafir ettim bilsen, hiç hesapta yokken. İyi ki acılarımı azaltacak dualar ezberlemişim daha çocukken. Aslında anaya babaya dua etmek lazım. Büyüdüğünde dilinde dua varsa, bildiğin dualar varsa, bunu sana öğretenlere dua etmen lazım. Teşekkür etmen lazım. Evet. Peki. Açma yaram derindedir, iyi gider şimdi. Hazır mıyız? Buyurun.

Pekala. Programımızın sonundayız. Bugün duamı yapmadan önce bir hatırlatma yapayım. Hikmet ehli, gönül ehli der ki, tek başına kalmak kötü arkadaştan, salih arkadaş da tek başına kalmaktan hayırlıdır. Tek başına kalmak kötü arkadaştan hayırlı, salih arkadaş da tek başına kalmaktan hayırlıdır. Bu nedenle Mevlam, biz bilmiyorsak, farkında değilsek bile kötü arkadaşı bizden uzak etsin. Yanımıza da iyi yoldaş, iyi arkadaş nasip etsin. Salih arkadaş. Bugünün duası da bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yine buluşacağız Radyo 7'de gündüz 14, gece 24'te. Bu arada şimdi aklıma geldi. Duydum ki hani bekleniyordu zaten. Beklenen olmuş. Baraj Tokat'ta taşmış. Hem ya Tokat merkez hem çevrede. Diliyorum korkulan olmaz. Rabbim korusun, muhafaza etsin. Önlemler işe yaramış olsun Rabbimin izniyle. Bu duamızı da hem Tokat'a hem Amasya'ya, o çevreye göndermiş olalım. Evet, bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokovda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evin.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamanı anında

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Nefis.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Radyo 7 Haber.
1: İsrail'in uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren Türk Hava Yolları uçakları havalanmaya başladı. İngiltere, İsrail'in Londra Büyükelçiliği maslahat güzarını küresel Sumut filosu aktivistlerine uygulanan kötü muamele nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Tokat'ta günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı dolarak taşmaya başladı. Vatandaşlar konutlarının önlerine kum torbaları yığdı, araçlarını ağaçlara bağladı. Meteorolojik nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na

0: Tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Antalya'da Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara performansıyla İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti. Aston Villa ve Everton'ın tecrübeli oyuncu için transfer döneminde girişimde bulunması bekleniyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.756 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.61, euro 53.08. Gram altın 6.621 lira, Brent petrolün varil fiyatı 109.05 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. O3 Sağmalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Ekip sevk edildi. D100 Darülaceze Ok Meydanı yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray yönünün yoğun olduğunu görüyoruz.
1: Arvento yol

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize fuzul lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: kazanacaklardan birini kazanma şansı.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Van Gü'den çift kişilik yatak alan herkese MOGİ

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Anne.

Allah öyle bunalan, daralan kardeşlerimize ferahlık versin diyerek başlayalım efendim. Aşkın Yayın Hale Ebruli, Radyo 7'de Aşkın Sesine. Evet, şöyle bir gönüller bir olması için saatler 17'ye kavuştu. Biz de kendi yayın saatimizde inşallah sizlere seslenebiliyoruz. Hoş geldiniz ve aşk olun.

hep yardımına koşsan da, en zor anlarında yanlarında olsan da, hatta hep ama hep fedakarlık yapsan da, onu yapan sen olsan da, yine de kimseye yaranamazsın. Herkesin işini

Yaradığın kadar iyisindir bu hayatta. Acı bir şey ama maalesef böyle. Acı bir gerçek. Kimin işine ne kadar yarıyorsan o kadar önemlisin. Çok acı değil mi?

etmek büyüklüktür ve yine güzel bir şarkıyla devam edelim Radyo 7'de. Şu an nerelerdesiniz? İş yerinizde son mesai saati, belki yeni başladınız, bilmiyorum. Kolaylıklar diliyorum tüm şu an bir şeyler yapmaya çalışıp gayret gösteren bütün kardeşlerimize, emeklerinizi zayi etmesin Rabbim. Ve şu güzel şarkıyı da hemen armağan edelim.

aşktan giderken. Aşkla yapılsın her şey, aşktan hiç uzaklaşılmasın. Efendim, aşkın yayın hali Ebru Lide, Radyo 7'deyiz, devam ediyoruz ve aşkla yapmaya tabii ki devam ediyoruz. Hangimiz sevmedik, değil mi? Neler neler sevdik, kimleri kimleri, değil mi? E böylesi sevmeye devam edelim. Çünkü sevginin iyi gelmediği yer yok. Olumsuz hiçbir şeyi yok. Tabii onun da dozunu abartmamak şartıyla. Hangimiz sevmedik? Müslüm Gürses, Müslüm Baba'yla devam edelim Radyo 7'de.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 45,62, avro 53,02, gram altın 6601, çeyrek altın 10.844 lira. Brent petrol 110 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.748 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
6: Yatırım fonları. Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan birikimlerle oluşan portföyün yine yatırımcılar adına çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesiyle oluşan mal varlıklarıdır.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Reklam.
9: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
10: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
11: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
17: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
18: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
15: Aman efendim ne de güzel kurban.

hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.
7: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
8: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Senin o romantik sesinden dinledik. Herkes biliyor. Öyle dedi. Herkes bilsin istersiniz ama herkesin bilmesi biraz sakıncalı bir durum olabilir sevgili Can Bağları. Aman dikkatli olun. Radyo 7'de devam ediyoruz ve çok güzel bir eser daha. Sura İskenderli. Şöyle bir dünya desin. Ah dünya. Kavanoz dibli dünya. Bakalım Sura neler söyleyecek.

O da benim söylediklerime yakın şeyler söyledi değil mi efendim? Radyo 7'de devam ediyoruz. Sevgili Can Bağları, insanlar vardır ki kalbi düşman. Ama anlayamazsın, kendi dost görünür. Öyle yaklaşır ki sen ayırt edemezsin çoğu zaman. Ama sonunda şunu anlarsın: özü boştur, dışı hoş.

Yine yapmış, bu ne güzel bir şarkıdır. Sezen Aksu Radyo 7'deydi ve devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Şimdi bir tavrımızın olması lazım, bir tarzımızın olması lazım. En önemlisi bir hedefimizin olması lazım. Ki hedefle birlikte bir de çizgimiz, bir duruşumuz, prensiplerimizin olması lazım. Ki farkımız olsun. Evet, sınırlarımız olmalı. Velhasıl kelam, her şeyin size has, size has nevi şahsınıza münhasır olması lazım. Davranışlarınız taklit, düşünceleriniz satılık, değerleriniz emanet olmamalı. Olmasın da zaten.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
5: Reklam.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: hedef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize fuzul lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
5: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından, pirince, toz şekerden, una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros, hepimize iyi gelecek.
13: Bir reklam.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında özellikle parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Faili meçhul cinayetlerin üzerine kararlılıkla gidiliyor. İzmir'deki Dorukhan Büyükışık cinayeti dosyası yeniden açıldı. 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde polis müdürü, memurları ve bir inşaat şirketi sahibi bulunuyor. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır hastanede tedavi altındaydı. İnanır'ın entübe edildiği öğrenildi. Devletin bileşen gücü bir dokunuş kadar yakın olacak. İçişleri Bakanlığı, dijital kalkan Hayat 112 acil uygulamasını kullanıma soktu. Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede olacak. 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını ortaya çıktı. Takımın ülkede yapacağı hazırlık kampı iptal edilirken FIFA'dan itfaiye artık tek

0: Yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı'nca firmalara 10 yılda 783 milyon lira Urge desteği verildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. Kilometreleri, Tekirdağ Çatalca yolunun 11-13. Kilometreleri, Karaman Mut yolunun 64-66. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Elful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak. Reklam.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kutulardan birini kazanma şansı.
1: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Bilsen, bazı şeyleri bir bilebilsek neler neler olurdu değil mi efendim? Efendim yine güzel şarkılar birbiri ardına Radyo 7'de sizler için akmaya devam ediyor. Sevgili can bağlarımız için en iyi ve en güzelleri sizler için, evet, Radyo 7'de. Bir şeyler verdikçe ne olur? Dost görünen çok olur. Bir de sen iste gör bak. Bir iste, bir sefer iste. Hepsi birden yok olur. Bir daha da dönmezler.

ihtiyacım var, seninle tamamlanıyorum dediklerinizi Rabbim sizden hiç ama hiç ayırmasın. Bir insana tamamen güvendiğinizde iki sonuçtan birini elde ediyoruz, öyle değil mi sevgili can bağları? Kesin iki sonuçtan biri. Yaşam boyu bir dost olabilir ya da hayat boyu bir dost.

acı çekmiş bireyle arkadaş olmaya özen gösterin. Acı çekmiş biriyle, evet, her konuda aslında, birçok noktada sizin birçok nasıl denir, işinizi kolaylaştırır. Acı çekmiş biriyle sevgili olun mesela. Acı çekmiş biriyle dost olun, arkadaş olun. Çünkü onlar arkadaşlığın, dostluğun ve aşkın tanımını çok daha iyi bilir ve size çok daha fazla değer verirler.

Amin, amin, amin. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Yine muhteşem bir eserdi ve Muazzez Ersoy Bayan Nostalji'den dinledik. Sizler de artık mesajlarınızla hadi dahil olun. Bugün de okuyalım yine bol bol. Bakalım kimlerin mesajları okunacak. 0507-977-0101'den yazıp gönderin bakalım. Evet, meslekleriniz, şehriniz, tabii ki isminiz. Unutulmasın efendim mesajların içeriğinde. Hadi gönder gelsin bakalım. Venhar'da okusun bol bol.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamanı anında 2

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Bir reklam.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Reklam.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

sevgili Selin ve Suna. Sizler için Gürüzayla'dan çok güzel bir eser seçtim. Hemen gönderiyorum Selin ve Suna. Tüm sevdiklerinize de armağan ediyorum ve aynı zamanda devam ediyorum. Giresun'dan dinliyoruz. İkizler Erkek Kuaförü İbrahim Külekçi. Tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum demiş. Bütün erkek kuaförlerimize, ya hatta şöyle söyleyelim, tüm kuaför mesleğini icra eden kardeşlerimize armağan edelim bugün.

Bir yanımda çaresizlik, diğer yanımda yorgunluklarım var. Bir yanımda yalnızlığım, diğer yanımda geçmişe dargınlığım. Çokça dargınlığım var aşkıma.

seni buldum ya. Neşe Karaböcek sevenlere armağanımız olsun. Hemen mesajlarla devam edelim. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Eyüp Kaya Alp Sungurlu'dan hayırlı yayınlar dilemiş. Her zaman olduğu gibi takside dinliyor ve dinletiyorum demiş. Muazzez Ersoy'dan Sevemedim Karagözlüm'ü dinletmiştim. Eminim duymuşsunuzdur. Eyüp Bey'e selam olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim ve yolcularınıza da size de kazasız belasız cezasız inşallah. Selamlar efendim, ben demiş Kars'tan Serhat, belediye temizlik işçisiyim. Şu an sizi dinliyoruz. Kankam Palamurat, Halil Bey ve belediye personellerine armağan ediyorum. Allah işinizi rast getirsin. Amin efendim, sizlerin de çok teşekkür ediyorum. Kars'a selam olsun ve tüm belediye temizlik işlerinde çalışan kardeşlerimize de böylelikle selamlarımızı iletmiş olalım dinleyenlerin arasındaki.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Reklam.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065 Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde money kampanyalarından 2 kat daha fazla money kazanma fırsatı Migros.

0: Radyo 7 Haber.
1: Aylardır beklenen mahkeme kararı çıktı ve CHP'de hesaplar karıştı. Mutlak butlan kararının çıkmasının ardından partinin başına geri dönecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun ifadesini kullandı. Hatay sağanakla başlayan yağmur şiddetini arttırdı. Antakya'da heyelanla birlikte müstakil ev çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti. Çökme yaşanan bir yol 5 aracı yuttu. Dere yatağına düşen araçta sürücü hayatını kaybetti. Tokat'ta Almus Barajı'nın kapaklarının açılmasından dolayı Yeşilırmak Nehri'nin debisi arttı. 15 bin kişi tahliye edildi. Küresel somut filosundan sevindiren haber var. Aktivistler Türkiye'den gönderilen uçaklarla İstanbul'a getiriliyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dosya kabarıyor. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, rapçi Blok 3 ve birçok oyuncunun olduğu 25 isim için gözaltı kararı verildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramda Arefe gününden bayramın 4. günü sonuna kadar işletmesi kamuya ait olan köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'de vatandaşlar şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Atasporlarını bir araya getiren 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. 7'den 70'e binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Şampiyonluk Kupası 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek. Portekizli futbolcu Bernardo Silva sezon sonu ayrılacağı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'ye veda mesajı yayınladı. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

0: tahmin ediliyor. Yarın Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 25, Kayseri ve Samsun 20, Iğdır 23, Hakkari 17 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. Kuzey Çevre Otoyolu Fenertepe İkitelli yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması mevcut sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a yoğunluk var.
4: Arvento yol

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerimizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
1: iyi gelecek. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

güzel bir düet olmuş değil mi? Böyle insanın ruhunu okşuyor. Çok keyifli geliyor öyle de akşam bu saatlerine. Çok da yakışıyor efendim. Radyo 7'de de devam ediyoruz. Yine muhteşem bir yorumla Hakran Radyo 7'de sizlerle birlikte olacak. Ve tabii ki ben de yine güzel mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Adana'dan Kemal Karadan, emekli kamu görevlisiyim demiş. Kolay gelsin efendim, teşekkür ediyorum yine de. Şöyle bütün emeklilerimize de şöyle huzurlu, sağlıklı, istedikleri gibi, hayal ettikleri gibi güzel bir emeklilik geçirmelerini nasip etsin diye dua ederek güzel şarkı.

Cengiz Kurtoğlu seven herkese özellikle armağanım olsun efendim. Fark etmez artık, özel şarkılarından biridir. Selamlar demiş Karaman Ermenek'ten Mükremin. Eseri benim için yayınlar mısınız demiş. Tabii ki efendim, büyük bir keyifle hem de. Ne demek, Mükremin Bey için bir kez daha söyleyelim hatta. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Konya'dan aşçı Hasan Hüseyin, sizleri serviste dinlemekteyiz demiş.

bilmeyen ve bizden uzak olsun değil mi yani? Bir gün kıymetini bilmemek aslında her gün bilinmesi gerekir. Ya bazen de şöyle diyebiliriz. Kendini zorla unutturanı biz keyifle hatırlayacak değiliz değil mi herhalde? Zorla unutturanı hiç olmamış gibi unutur geçer gideriz. Aşk olsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı'nca firmalara 10 yılda 783 milyon lira Urge desteği verildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süperbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
7: Türksel gücünde 5G.
8: Reklam.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 0 65.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.
8: Hangi halı değil hangi?

tane şöyle güzel mesajlarınızdan bol bol okuyalım istiyorum. Güzel yayınlar rica etsem demiş kızım. Livam için demiş. Bir şarkı gönderir misiniz? Annesi Gönül, Gönül adından. Evet, kızı, kıymetli kızı Livam için armağan ediyoruz. Şimdi çok güzel bir eser göndereceğim. İzmir Ödemiş'ten Fatih Pehlivanoğlu, kepçe operatörüyüm demiş. Bu işi bir senedir yapıyorum ve bir senedir sizi dinliyorum. İyi ki varsınız demiş, huzur veriyorsunuz, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Eğer seviyorsanız bir ömür insanın sevdiği mesleğini yapması çok güzel bir şey çünkü. Çorum Osmancık'tan Nihat Bey, tüm emekçilere benden güzel bir eser demiş. Hemen gönderiyorum efendim. Ve Ebru Gündeş, ben yoruldum hayat.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

İbrahim Tatlıses seven herkese de özellikle armağanımız olsun. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla devam ediyor sevgili Can Bağları. Zonguldak'tan Barış kardeşimiz Barış Altuntaş, şarkıyı aileme ve Radyo 7 ailesine armağan ediyorum demiş. Selam olsun. İyi yayınlar İstanbul'dan Ankara'ya. Eşim Recep Görümcelerim Kezban ve Emine ile dönüş yapıyoruz. Sizinle yolumuz çok keyifli. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Başta eşim Recep olmak üzere tüm birbirini seven eşlere armağan ediyorum demiş. Peki hemen gönderelim. Ankara'dan Murat, Eser canım eşim mehtabıma gelebilir mi? Teşekkürler demiş.

Efendim bugün de gelmişiz programın sonuna, yine çok hızlı aktı zaman ve şöyle bir bakıyorum son. Sevgili Ela, Bilal son ses demiş, ben de bir yanına da Reymen'i de ekledim. Sen aldırmayı şöyle onların o keyifli güzel yorumlarından dinleyelim istiyorum, onunla veda edelim. Sevgili Melisa, senin için de armağan ediyorum. Aynı zamanda şöyle Denizli'den Asiye, o da İbrahim Erkal'dan istemiş ama sen aldırma zaten İbrahim Erkal şarkısı. Ercan Özfidan için de armağan edelim o zaman. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde 5G.
5: Reklam.

0: evlilik doğasında var.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde

0: söyler, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Bugün yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Kimler nerelerde bizleri dinliyor bilmiyorum ama birazdan öğreneceğiz. Beni yalnız bırakmayın yayın boyunca, olur mu? 0507-977-0101 WhatsApp hattımız, yazılı mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Ve aleyküm selam Terzi Özkan. Allah kolaylıklar versin. Balıkesir'den Ercan Bey, Sinem Kaya'nın ve arkadaşlarına selamlarını iletiyor. İskenderun'dan Demet Hanım iyi akşamlar dilemiş ve bu saatin huzurunu kendine hediye etmek istiyor. İnsan bazen sadece durup kendine bir parça armağan etmesi de çok güzel oluyor, öyle değil mi? Müslüm Gürses ve Harika Avcı Radyo 7'de bizlerle birlikte.

0: İnsan bazı şeyleri çok deniyor, affediyor, bekliyor, sabrediyor ama bir yerde yoruluyor ve kalp bazen sessizce vazgeçiyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Hollanda'dan Faruk Çetin Bey bu akşamın tüm esintisini memleket hasreti çeken gurbetçilerimize gönderiyor. Tarsus'tan Kaan Bey tırıyla Trabzon dönüş yolunda kavuşamadığı o güzel hikayeye ortak ediyor bizleri. Yol ne kadar uzun olursa olsun kalbin menzilindeki o tek adrese illaki varırsınız. Manisa'dan Elif Hanım, hayat arkadaşı, can yoldaşı Ahmet Bey'e olan derin sevgisini bizlerle paylaşmış. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri, Tekirdağ Çatalca yolunun 11-13. kilometreleri, Karaman Mut yolunun 64-66. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: İnsan bazı soruların cevabını başkasında bulamıyor, öyle değil mi? Ne yaşadıysa, ne hissettiyse kendi içinde taşıyor ve bazı gerçekler ne yazık ki insanı kendine döndürüyor. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Allah kolaylıklar versin her birinize. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

Denizli'den Canan Hanım mesaide kaldığı can dostu Güler Hanım'a moral dolu bir selam gönderiyor. İskenderun'dan Özlem Hanım kapı komşusu Yağmur Hanım'a çiçek gibi iyi yayınlar dileğini iletmiş. Ordu Korgun'dan ismini belirtmeyen bir dinleyicimiz İzmir'deki sevdasına sessiz bir selam iletmemizi rica ediyor. Gülay bizlerle birlikte.

Haz avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Gündüz insan kendini oyalıyor ama gece olunca her şey büyüyor içinde. Özlem de ağır, sessizlik daha derin oluyor. Ve bazı geceler ne yazık ki kalp susmuyor.
1: Burası Radyo 7.

Cizre'den Belgin Hanım, Trabzon yollarının kaptanı olan eşi Emrah Bey'e kalbinin sesini gönderiyor. Yolları aşanlara da, onları sabırla bekleyenlere de selam olsun. İzmir'den Betül Hanım bu güzel akşamın huzurunu eşi Murat Aldemir'le paylaşıyor. Birlikte dinlenen şarkılar, birlikte yürünen yollar her zaman unutulmaz olur, öyle değil mi? Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akçam Bey seslenmiş, her zaman seninle izleyerek nezaketini paylaşmış bizlerle. Varlığıyla bu yayına ve mikrofona can veren her dost başımızın tacıdır.

Hakkari'den Sefer Çiftçi Bey bizlerle sesimizi oraya taşıyor ve bu saatin huzurunu ailesiyle paylaşıyor. Bizler de bu güzel eseri armağan edelim. Konya'dan Ayşe Hanım, sizleri de hayırlı akşamlar. Yüreğindeki sevgiyi evlatlarına, kızı ve oğluna iletiyor. Şu anda bizi mesaide dinleyen bir dostumuz var. Allah kolaylıklar versin. Bu güzel eser sizlere de armağan olacaktır. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Sizler de yazılı mesajlarınızı iletmek isterseniz gönderebilirsiniz.

dert kimseye uğramasın, öyle değil mi? Antalya'dan Mustafa Bey, hayatının merkezine koyduğu, dünyası olarak gördüğü değerli eşi Canan Hanım'a sevgilerini iletiyor. Hatay'a 4 yola uzanıyoruz. Orada şu an bizi can kulağıyla dinleyen Serdar Karabey'e ortak bir selamımız var. Farklı şehirlerde olsak da aynı frekansta buluşunca kalpler yan yana atıyor, öyle değil mi? Kayseri'den Mehtap Hanım seslenmiş. Şu an yayında olan Sivas'taki Mısra ablasına ve arkadaşı Ceyda Hanım'a sevgilini iletiyor. Atilla Kaya bizlerle.

İnsan bazen tek bir cümle duymak istiyor. Belki bir açıklama, belki küçük bir umut. Çünkü belirsizlik en ağır yüklerden biridir bu hayatta.

Konya Mevlana diyarından bir gönül dostumuz, bacımız seslenmiş. Gönlümüze hoş geldiniz, iyi ki varsınız diyerek bizleri onurlandırmış. Gönül dilinden anlayanlarla aynı samimiyette buluşmak en büyük ödüldür. Antalya'dan Süreyya Hanım bizlerle birlikte içinde taşıdığı o derin, sitemli ve içini yakan duyguları bizimle paylaşmış bu akşamın sessizliğiyle. Bazen kelimelerin bittiği yerde şarkılar başlar. İçimizdeki o sessiz çığlığa her zaman tercüman olur. İşte onlardan bir tanesi.

0: Büyük bir keyifle bizi takip eden Gönülce Perde Tasarım ailesine ve o çılgın kuzenlere Gönül Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. Hayata renk ve estetik katan, emeğiyle dünyaya güzellik bırakan tüm dostlara selam olsun. Denizli Çardak'tan ilk kez yazan bir dinleyicimiz var. Güler Kaya Hanım ve Canan Akçam Hanım bizleri kulaklarında, gönüllerinde ağırlıyorlar. İlk adım atıp ailemize katılan, sesimize ses veren yeni dostlarımıza hoş geldiniz diyelim, öyle değil mi? Şu anda harıl harıl bayram hazırlığı yapan sarma saran Pınar Hanım, Sümeyye Hanım ve Fatma Hanım'a tatlı bir mola olsun Orhan Gencebay'ın bu güzel eseri. Kolay gelsin.
1: Utan, utan, ettiğinden utan, gerçeği

Burada'dan Eyüp Bey her zaman olduğu gibi taksisinde hem dinliyor hem de müşterilerine dinletiyormuş bizleri. Emeğiyle direksiyon başında olan, rızkının peşinde koşan ve yolcularına sadece bir adres değil, güzel bir sesle ikram eden tüm esnafımıza selam olsun. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım iyi akşamlar dileklerini iletiyor. Yüreğindeki tüm güzellikleri canı gibi sevdiği annesi ve babasına armağan etmemizi rica etmiş. Gaziantep'ten Dilan Hanım bizlerle içinde taşıdığı o derin hasreti ve sevgiyi uzaktaki eşi Mustafa Bey'e ulaştırmamızı rica ediyor. Davut Güloğlu bizlerle.

Bazı açılar anlatılmıyor, öyle değil mi? İnsan sadece içine atıyor ve yaşamaya devam ediyor gibi yapıyor. Ama kalp her şeyi sessizce ne yazık ki kaydediyor.

Sınırları aşan başka bir selam var. Şu an Katar'da görevde olan Dinçer Bey'e sesleniliyor. Eskişehir'deki değerli eşine ve İstanbul'da görev yapan kardeşi Nebi Bey'e sevgilerini iletmiş. Konya'dan Erkan Bey bizlerle. O da şu an direksiyon başında yollarda. Hayırlı yolculuklarınız olsun inşallah. Tüm meslektaşlarınıza da armağan olacak. Konya Ereğli'den Eren selamlarını iletiyor. Huzur'un kardeşi Uğur Bey'e de bu güzel eser armağan olsun.

Aksaray'dan dinleyicimiz iyi ki varsın diyerek canı gibi sevdiği Ayşegül Hanım'ı kalbin en zarif köşesine açıyor. Hayat arkadaşına duygulan saygı ve sevgi her zaman devam etsin. Kocaeli Gölcük'ten Murat Alkan ve Fahrettin Filiz Bey bizleri dinliyor. Bu güzel hisler de onlara armağan olsun. Ankara'dan Alaaddin Bey, kırgın olduğu, canından çok sevdiği o özel insana yüreğini açmış. Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar diyor. Bertay Fur bizlerle.

Rabbim hiçbir zaman kimseyi ne çaresiz, ne mutsuz, ne de umutsuz bırakmasın inşallah. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın akşam Radyo 7'de aynı saatte kaldığımız yerden tekrar huzurlarınızda olacağız. Hepinize huzur dolu bir gece diliyorum. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Saatimiz 22'yi gösteriyor. Günlerden Perşembe. İstanbul hala yağmurlu, hava hala kapalı. Tamam, seviyoruz bu havaları da. Artık yaz gelse iyi olmaz mı? Programımıza hoş geldiniz. Gece yarısına kadar harika şarkılar sizi bekliyor. Hasret

0: ederim.
1: Nasılsınız, gününüz nasıl geçti? Keyifler yerinde mi? Günün şu saatine kadar geldik. Tabii ki bu saatlerde de çalışanlar var. Emekçi kardeşlerimiz var. 1-2 saat içinde mesai değişimi de olacak. Yine muhtemelen yollarda, servislerde bize kulak veriyorsunuz. Kaptanlarımızı selamlayalım. Aynı zamanda vazife başında olanları da selamlayalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bu gece saatlerinde televizyon izlemek yerine Radyo 7'yi dinlemeyi tercih eden tüm saygıdeğer dinleyenlerimize bu güzel şarkıyı armağan edelim. Birazdan WhatsApp mesaj numaramı hatırlatacağım. Yakar.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

zaman diyorum ya, asıl sorun, asıl yanlış belki de buydu. Küçücük bir mırıldanmayı, bir ricayı emir telakki edip karşımızdaki insanı baş tacı yaptık. O kadar çok sevdik, teslim olduk ki aynı bu şarkıda söylendiği gibi köle olduk. Kendi özgürlüğümüzden vazgeçtik o mutlu olsun diye. Peki değdi mi? Onun için değmediyse bizim için değdi be. Kendimizi geliştirdik. Hayat yolculuğunda bir basamak daha atladık. Daha iyi bir insan olduk. Aşkım.

Bana sorarsanız sadece gerçekten sevenler tüm sıkıntılara katlanır bu yolculukta. Şikayet etmez, mızmızlanmaz, sevdiği insanı kıracak herhangi bir söz ya da davranışta bulunmaz. Tüm sorunları birlikte aşmak için mücadele eder. Varsa böyle biri yanınızda, başka bir servete gerek var mı bu hayatta? Hayırlı geceler Kaan Bey, Kuzum Burcu'ya ve arkadaşlarına sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Salim Turfan kardeşimiz gönderiyor. Alanya'dan Okan, tüm şarkıları Balıkesir'de bizi dinleyen Sude'ye armağan ediyorum diyor. Ben Buket, sıradaki şarkı bana ve sevdası içimde kalan adama, onuruma, en büyük hasretime gelsin. Sizleri severek dinliyorum, iyi geceler dilerim diyor. Güzel bir perşembe gecesinden Hollanda'dan sevgiler saygılar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki parça bana da gelsin diyor. Faruk Çetin kardeşimiz memnuniyetle gelsin. Bize güzel fotoğraflar da göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Gurbette bize kulak veren tüm kardeşlerimize de bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz. Sen

Oysa ki bizim için ne küçük ne masum bir istekti. Birini sevmeye ihtiyaç duymak. Biri tarafından sevilmek, onu sevmek, en güzel duygularla bu ömrü paylaşmak. Bu kadar masum ve temiz bir niyetle çıktığımız yolda, az önce dinlediğimiz şarkıda olduğu gibi neler geldi başımıza.

Ben diyorum ki çevremizdeki herkese aynı derecede iyi davranırsak bu iyiliği, güzelliği hak edenlere haksızlık yapmış olmaz mıyız? Madem öyle, bu şarkıda da söylendiği gibi hak etmeyenlere asgari şartlarda iyi davranalım, onları idare edelim, en azından onlara bir kötülük, kabalık yapmayalım ama çok da candan gönülden sevmeyelim. Hak edene bu sevgiyi, saygıyı gösterelim ki bir farkları olsun, onlar da kendilerini özel hissetsin. Ankara'da askerlik yapan erkek arkadaşım Samet'e bir selam gönderir misiniz? Radyonuzu her gün dinliyor demiş. Fatma Nur, Samet kardeşim, hem sana hem de yanında bulunan tüm arkadaşlarına, tüm askerlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bu şarkıyı da size armağan ediyoruz. Geceniz güzel olsun inşallah Kaan. Ben Tarsus'tan dinliyorum radyonuzu. Uzun yol tır kaptanıyım. Uzun gecelerin yollarında bana eşlik ediyorsunuz. En güzel şarkıları kavuşamadığım Tuğba'ma armağan ediyorum diyor kaptanımız. Yolunuz açık olsun. Biz de size kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Yücel Çağlar yazıyor. Türkmenistan'ın Aşkabat kentinden dinliyorum sizleri. Ailemden ve çocuklarımdan binlerce kilometre uzaktayım. Her gece sizi dinleyerek özlemimi bir nebze azaltıyorum. Sıradaki şarkıyı oğullarım Hakan ve Kaan'a ve sevgili eşim Gülhan'a armağan ediyorum diyor. Allah kavuştursun diyelim biz de. Hollanda'dan Özgür Darıcı yazıyor Rotterdam'dan. Bir demlik çay eşliğinde sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı tüm dinleyenlere ve memleketim Şarkışlı'ya armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Konya'dan selam. Ben Zeynep. Abi yayın bitene kadar her gece eşimle Radyo 7 dinliyoruz. Ayrı yerlerde olsak da kalplerimiz bir. Eşime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. İsmi Muammer Şahin. Onu çok seviyorum. Ve özlemle bekliyorum demiş. Allah kavuştursun. Görüyorsunuz değil mi? Birbirinden uzak ama birbirini seven ne çok dinleyicimiz var. Bu güzel şarkıyı gönülden onlara da armağan edelim.

0: sonunda hepimiz sığınacak bir liman, sakin bir köşe, huzur bulacağımız bir bahçe arayışındayız. Bir kuş misali çiçek açan bir dala konmak istiyoruz. Ama dal bir gün kırılırsa dalın, ağacın sağlamlığına değil de kendi kanatlarımıza güvenmek bizim lehimize olacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim mesajlara, bakalım kimler bize nerelerden ulaşmış. Manisa'dan Tırcı İsmail sıradaki şarkıyı aileme ve arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Konya'dan Ali Rıza, Torku'da güvenlik görevlisiyim. Sabaha kadar Radyo 7 dinliyorum. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkıyı bize de armağan eder misiniz? Hem size Ali Rıza hem de tüm güvenlik görevlisi kardeşlerimize armağan edelim. Ve vazife başında olan her kim varsa, polisi, jandarması, askeri, itfaiyesi, karayol yolları çalışanları, onlara gelsin bu şarkı.
1: Ellere kanıp da gitmezse

Bir insanla gerçek anlamda tanışmak çok zaman alıyor. Çünkü biriyle ilk tanışmanızda siz göstermek istediğiniz tarafınızı sunuyorsunuz. Karşınızdaki insan da aynı şekilde göstermek istediği tarafını sunuyor. İkinizin de göstermek istediği tarafları birbiriyle tanışıyor o esnada. Gerçek biz yokuz daha ortalıkta. Zamanla gerçek kişiliğimiz, karakterimiz ortaya çıkıyor. İşte onlar anlaşabilirse ne âlâ, çok mutlu devam ediyor yolculuk. Anlaşamazsa her şey bir şekilde sona eriyor. İsmim Esma, alışkanlık yaptınız, biz de sizi severek dinliyoruz. İstanbul'dan Sakarya'ya sevgilerimi gönderiyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Almanya Hamburg'dan Fatma, sıradaki şarkı benden herkese gelsin. Bir yıldır dinliyorum ama anca yazmak nasip oldu. İzmir'den Emre, tüm taksi camiasına hayırlı işler diliyorum. Bu şarkıyı onlara armağan ediyorum.

0: çiçekler kapında.
1: Galiba içten içe hepimizde böyle bir beklenti var. Bize yanlış yapan, bizi aldatan, yalan söyleyen, kalbimizi kıran her kim varsa bir gün kapımıza gelip bizden özür dilemelerini bekliyoruz. Peki bu gerçekleşiyor mu? Bence çoğu gerçekleşmiyor. Arada belki bunu yapanlar vardır. Kaliteli insanlar. Kırıkkale'den yazıyorum diyor Hasan kardeşimiz. Harika bir köşe yapmış kendine, nostalji köşesi. Eski radyolar var. Bize de videosunu göndermiş. Sıradaki şarkıyı biricik eşim Hacerim'e armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz İzmir'den Canan. Gerçekten sevenlere gitsin sıradaki şarkı demiş. Trabzon'dan Volkan, sesimiz çıkmıyor diye sanma ki dinlemiyoruz. Her daim seninleyiz. Sesin huzur olmaya devam ediyor. Seviliyorsun, kolay gelsin demiş. Volkan'ım benim, teşekkür ediyorum canım kardeşim. Trabzon'a selamlarımızı gönderiyoruz. Küçükçekmece'den Mecnun Aslan, ailece dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyoruz diyor. Sizin için geliyor. Bir an...

Hayatı kendimiz tecrübe ediyoruz, kendi hatalarımızdan ders alıyoruz, başkalarını uzun uzun dinliyoruz, başta ailemiz olmak üzere. Kendi şahit olduklarımız var, danışıyoruz, soruyoruz ama önünde sonunda kararlarımızı tek başına veriyoruz ve tüm sorumluluk bize ait. Herkesi dinle ama tek başına karar ver demişler ya. Çünkü kendi iç dünyamızı bizden başkası bilemez, neye ihtiyacımız olduğunu başkaları anlayamaz. Bazen de yanlış karar versek bile bunun bedelini ödeyerek daha doğru kararlar vermeye doğru kendimizi yönlendirebiliyoruz. Hayatın tamamı zaten başlı başına bir imtihan alanı, bir okul gibi. Yanlış yapa yapa doğru yapmayı elbette öğreneceğiz.

gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Bizi sevdiklerinize, çevrenize tavsiye ediyorsunuz değil mi? Bir de bakıyorum bu gece canım Kaan abim diye başlayan mesaj göremedim. Bekliyorum, bu beni çok fazla sevindiriyor. Şaka yapıyorum tabii ki. Zaten çok güzel hitaplarda bulunuyorsunuz. Denizli'den servis şoförü Hüseyin serviste yine Radyo 7 dinleniyor. GMK tekstile bir parça armağan eder misiniz? Seviliyorsunuz demiş. Sevgimiz karşılıklı. Selamlarımızı gönderelim hem emekçi kardeşlerimize hem de kaptanlarımıza. Afyonkarahisar'dan Muhammed, benim için de bir şarkı gelir mi Kaan abi diyor memnuniyetle. Ankara'dan Gül, tüm çaresiz mutsuz kadınlara gelsin sıradaki şarkı. Ama kendinizi öyle tanımlamayın bence. Siz güçlü bir kadınsınız ve güçlü kadınlar her zaman bir yolunu bulur. Konya Ereğli'den Eren Uslu, sıradaki şarkıyı kardeşim Uğur'a armağan ediyorum. Mesaide dinliyoruz, sizleri çok seviyoruz. Canla başla dinliyoruz, Allah'a emanetsiniz demiş. Çok teşekkür ediyoruz.

sorarsanız iki tür yorgunluk çekiyoruz bu hayatta. Fiziksel, bedensel yorgunluktan bahsetmiyorum. O zaten farklı bir konu. Ruhsal olarak bazen içinde bulunduğumuz dar boğazdan, sıkıntılardan, problemlerden bunalıyoruz ve bu tüm hayatımıza yansıyor. İşimize, gücümüze, ailemize, yüzümüze. Bu yorgunluğun bir yönü. Diğer bir yönü ise aynılarını yaşarken bir de üstüne her şey yolundaymış gibi davranmanın yorgunluğu. Neşeli olmanın verdiği yorgunluk, olumlu olmanın verdiği yorgunluk. Tüm bunların arkasında aslında çekilen acılar, sıkıntılar, beklentiler var. Ve hayatın tam bir hayal kırıklığı olduğu düşüncesi. Ama bir maske var suratımızda başkaları için.

Gerçekten de öyle değil mi? Bazı yerler, bazı günler, bazı mevsimler birileriyle anıldıkça güzel, onlar varken güzel. Mesela çok sevdiğimiz insanları, yakınlarımızı kaybettiğimizde onların yaşadığı evler, şehirler, köyler bile anlamını yitiriyor değil mi? Hatta yemekler, kokular, kılık, kıyafet. Onları gördüğümüzde o değerli insanlar aklımıza geliyor. Bir daha hiç yanımızda olmayacak olan insanlar. Bu da bizim için oldukça zor ama zamanla her şeye alışıyoruz. Ankara'dan yazıyorum sıradaki parçayı. Biricik eşim, can yoldaşım, eşim Sibel Muratoğlu'na armağan ediyorum diyor. Murat Muratoğlu, ne güzel bir isim, soy isim değil mi? Kaan abicim, o dert beni öldürmedi ama en mutlu anlarımda bile gözlerimin dolmasına sebep oldu diyor. Gaziantep'ten Zehra. Sıradaki şarkı Yarım Kalmış Aşklara Gelsin diyor. İstanbul Sancaktepe'den Hüseyin Soyaltın Kaan Bey. Sıradaki şarkıyı görevde olan tüm özel güvenlik görevlisi arkadaşlarıma armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Sevgiler, saygılar bizden olsun.

0: gibi.
1: Bana sorarsanız mutsuzluğumuzun en büyük kaynağı kendi hayatımıza başkalarının gözleriyle bakmamız. Onların yargıları, düşünceleri bizim mutluluğumuzun önüne geçiyor maalesef. Başkalarını memnun etmek üzerine kurduğumuz bir hayatta hiçbir zaman mutlu olamayız. Çünkü ne yaparsak yapalım herkesi tatmin etmek mümkün değil. Tabii ki dinleyelim, bir yanlışımız hatamız vardır. Faydalanmak için kulak verelim ama az önce de konuştuğumuz gibi yine kendi kararlarımızı verelim ki bu kararlarımızla mutlu olabilirim, öyle değil mi?

Sen de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Kars'ta askerlik görevini yapan Ayberk kardeşimden Şeyma'ya armağan ediliyor çalacağımız şarkı. Çok da güzel bir aşk şarkısı denk geldi size. Kaan abi Balıkesir'de sizi dinlemekte olan abim Hasan Hüseyin Kazancı'ya bir şarkı çalar mısınız diyor kardeşimiz. Memnuniyetle çalarız. Konya'dan canım eşimin doğum günü, iyi ki var, iyi ki benimsin. Sıradaki parça canım eşim Hakan'a gelsin diyor bir diğer dinleyicimiz. Kaan abi Ankara'dan Murat ben, sıradaki parça canım eşim Mehtap'ıma gelsin, teşekkürler demiş. Dinleyicimiz Bolu Gerede'den Medine yolculuk yapıyoruz ve her gün sizi dinliyoruz. Canımdan çok sevdiğim aileme ve canım dayıma armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Madem öyle, sizin için de seslendirecek Baha ikimizin yerine.

0: günler.
1: Diyor ya bir düşünür, bu dünyada sana ait hiçbir şey yokken neyi kaybetmekten korkuyorsun? Güzel demiş demesine de yerine. Bir yandan da gamsız, hiçbir şeyi kendine dert edinmeyen, öylesine yaşayan insanların da bu dünyaya ve kendilerine bir şey katmadıkları ortada. Kaygılı insanlar, heyecanlı insanlar, mücadele edenler bir şeyi değiştirebiliyor, değiştiriyorsa. Bunun da bir bedeli oluyor tabii hepimizin üzerinde, öyle değil mi? Çorum'dan Yasin Keskin, bu hayatta en değerlim olan tek tutkum bir tanem gamzeme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onu çok seviyorum, o benim vazgeçilmezim demiş. Kayseri'den Sinans'ın sıradaki parçayı canımın içi biricik sevdiğime armağan ediyorum. Çalar mısınız? Çalmaz mıyız? En güzellerini çalarız.

okunmamış çok sayıda mesaj var. Hadi gelin hızlıca bu mesajları okumaya çalışalım. Süremiz el verdiğince daha fazla dinleyicimizin yüzünde bir tebessüm oluşturalım. Kambi Denizli'den Hande ben, eşim Atasay ile dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı bize gelsin, eşimi çok seviyorum demiş. İyi yayınlar sevdiğim kadına Zeynep'e bir şarkı çalar mısınız diyor Ercan kardeşimiz. Ünye'den Bahadır, sıradaki şarkıyı canım eşim İlknur'a armağan ediyorum. Doğum günün kutlu olsun, hayırlı geceler, her gece bu saatte sizinleyiz demiş, teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'dan Murat canım, aileme, dostlarıma ve hayatıma renk katan herkese kocaman bir merhaba. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime ve Radyo 7 çalışanlarına gelsin diyor. İyi geceler. Gecenin serinliğinde kız arkadaşımla Denizli Seyir Tepesi'nden dinliyoruz sizi. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Tabii ki gelir, Denizli'ye selamlar. Plakam 80, Osmaniye'den Muhammed Çimen. İyi ki varsın Radyo 7. Sıradaki şarkıyı Radyo 7 ailesine ve dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Biz de Osmaniye'ye selamlar.

adım Medine, şu an ders çalışıyorum, galiba sabahlayacağım. Geleceği için masada olan herkese selamlarımı iletiyorum. Hayat kısa ve tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı mesailer dilerim. Sıradaki şarkı Bana ve Geceye Gelsin demiş. Allah zihin açıklığı versin diyelim tüm öğrenci kardeşlerimize. Kamil, sizleri severek dinliyorum. Ben Bursa Gemlik'ten Şadiye. Sıradaki parça Radyo 7 çalışanlarına ve tüm sevdiklerimize gelsin diyor. Sıradaki şarkı Mehmet Arif Topçu'ya gelsin. Umarım geceye güzel bir eşlik olur. Keyifli dinlemeler. Kayseri'den Ümit sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlere armağan ediyor. İstanbul Beyoğlu'ndan biz üç çocukluk arkadaşı Ayhan Demirci, Ali Kızarlı, Erhan Yıldız, sizi severek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize de armağan eder misiniz? Şimdiden teşekkürler. Ne güzel üç çocukluk arkadaşı. Hiç ayrılmamışlar. Allah dostluğunuzu, arkadaşlığınızı ömrünüzün sonuna kadar baki kılsın. Bu şarkı da bizden size armağan olsun. Seni

Antakya'dan Nur yazıyor, sevip de ayrılanlar için bir şarkı çalar mısınız diye eklemiş mesajının sonuna. Merhaba, Kahramanmaraş'tan Orhan Akbudak ben. Sıradaki şarkı Sefa Yeşil'e gelsin, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, sıradaki eser tüm Radyo 7 dinleyenlerine ve çalışanlarına gelsin. İzmir'den Ruki'ye, o da çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Nostaljik bir radyo ve bir bardak çay, taze çay fotoğrafı. Taze olduğunu nasıl anladım bilemiyorum ama herhalde tazedir. Sakarya'dan yazıyorum Kaan Bey, sıradaki şarkıyı yanımda bulunan arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor Banu. Büşra Yozgat'tan yazıyor, Fransa'da olan sevdiğimle birlikte dinliyoruz. Canım Yunus'um için bir şarkı istiyorum. Yakışıklım, seni çok seviyorum. Senin...

Farklı yerlerden aynı programa, aynı radyoya, aynı şarkılara kulak veren çok sayıda dinleyicimiz var. Onlardan ikisi Kırıkkale'den Rüstem ve İstanbul'dan kim? İsmini yazmamış Rüstem. Olsun. Kız arkadaşım İstanbul'da, ben Kırıkkale'de her gece radyonuzda buluşuyoruz. Ona güzel bir şarkı armağan ediyorum demiş memnuniyetle. Bakalım diğer mesajlara. Canım Kaan abicim, gözlerin beni aradı, farkındayım. Eskişehir'den Ebu, ben sıradaki şarkı tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin demiş. Tabii ki gözlerim sizi arıyor. Merhabalar, ben Bedirhan, ailemle Antalya'dan Bayburt'a gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı annemle babama armağan ediyorum. Seni seviyoruz demiş, ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sıradaki bu güzel şarkı size armağan olsun, yolunuz da açık olsun.

Korkunun eceli faydası yok, doğru. Ama korkmamanın, boş vermişliğin de bir faydası yok. En azından korku dürtüsü bizi bir şeyleri düzeltme yönünde harekete geçirebilir, değil mi? Programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Günlerden Perşembe, birkaç dakika sonra Cuma gününe gireceğiz Allah'ın izniyle. Bu hafta son bir programımız daha var, yarın saatler 22'yi gösterdiğinde. Allah izin verirse yine radyomuz Radyo 7'de buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.

Güya eğilmeden, kırılmadan, dimdik hayatta, ayakta, içimde ne varsa söylemem lazım. Ben de programı böyle yapıyorum zaten. Gündüz 14, gece 24, radyo 7'de çok uzun yıllardır sesimle, anlattıklarımla sizlerleyim. Namım Gölge, adım Talha Bora Öge. Allah'ıma duam odur ki her başlangıçta yaptığım gibi sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Sosyal medyada her gün programımdan kesitler paylaşıyorum. Mesajlarınızı yazın çünkü hepsini tek tek okuyorum. Hepsi çok değerli. Diğer yandan madem şu an beni duyuyorsun, dinliyorsun, dinletebileceğin sevdiklerin, tanıdıkların varsa onlara da söyle, onlara da gelsin. Güzel bir program olacak inşallah. Merhaba herkese.

testinin içinde ne varsa dışına sadece o sızar derler. Öyle ya, tomurcuğun derdi çiçek açmak. Suyun derdi denize ulaşmak. Bizim de derdimiz işimizde sevdiklerimiz tarafından anlaşılmak. Dinleyenlerin sevdiğini düşünerek böyle söylüyorum. Fakat çoğu zaman anlatamamak, anlaşılmamak. Şunun gibi yani, bir çölün kalbinden gül beklemek gibi bir şey.

Bak sevgili dostum, programda çoğu zaman özgüvenini kaybetme derim, durup dururken gözyaşlarını boşa harcama derim, fakat şunu da görmek lazım derim. Sorun bizde de var. Yani yüreğimiz laf dinlemiyor. İyi niyetlerimizi kullandırıyoruz. Yanlış insanlar üzerine hayaller kuruyoruz. Şu bizim insan yanımız var ya, bizim hem avantajımız hem dezavantajımız. Herkesi kendimiz gibi sanıyoruz.

0: geceler vaktimiz varken. Sen bana yandın ol efendim, ben sana...
1: Sevgili dostlar, burası Radyo 7, Gölgesizlerle programındasınız. Hem radyosunu yeni açanlar hoş geldi, hem de bugün bizimle tanışanlar, sesimi bugün duyanlar aramıza hoş geldiler.
0: Sen bana geç kaldın.
1: Ama geç kalmadınız inşallah.
0: Ben sana
1: zararın neresinden dönülse kârdır. Şimdi çoğunuzun iç duygularını, dünyasındaki herkesin duyamayacağı tarafı seslendireyim mi? Hadi. Herkes bir şeyler bekliyor benden. Gerçekten iyi misin diye soranım yok. Bakmayın bu kadar güçlü göründüğüme. İçimde ne fırtınalar kopuyor. Onları bile düşünecek dermanım yok. Zaten ben bittikten sonra düşünsem neye yarar? Fazlasıyla yoruldum her şeyden ve herkesten. Tek bildiğim bu. Bana dair hepsi bu kadar.

Cengiz Kurtoğlu başka be valla. Cengiz Kurtoğlu başka dedik, bir de bambaşkaya geçelim mi? Sözlerden çok gayrete inanırım ben. Kırıp döktükten sonra gelen pişmanlığın ne anlamı var? Güzel bir yalan yerine acı bir gerçeğe inanırım ben. Olmuyorsa da zorlamam, düşmanlığın ne anlamı var? Kendime ait hissetmediğim yerde durmanın, anlamayan kulaklar için cümleleri yormanın ve mutlu olmadıktan sonra da haklı olmanın ne anlamı var? Ah be dostum, kime ne faydası var?

insan belli bir yaştan sonra herkese göre değişir, bu ne zaman olacağı, ama aslına bakarsan bir an evvel karşısında duruşu sağlam, sözüne güvenilir, kişiliği oturmuş insanlar bulmalı. Böylelerini dost etmeli. Böyle olmamış yanlarını düzelteceği, davranışlarını kendine dert edeceği, ya bu insanda hoşuma gitmeyen bir şeyler var diyeceği birilerini hayatından silmeli.

0: Hani dedim ya, huzurunu senden alacak adamı hayatından sil tutma diye. Niye? Çünkü canının kıymetini bilmelisin. Herkese yetişemezsin. Herkesi iyileştiremezsin. Öyle bir zaman gelir ki, bu çok doğru bir zamandır, tam o an boş vermesini bilmelisin. Yani yeri geldiğinde sen bilirsin deyip geri çekilmelisin. Çünkü doyumsuzdur insanoğlu dostum. Hiç kimseyi memnun edemez.
1: Gölge sizlerle.

insanların menfaatleri uğruna yerde sürünen hallerini. Canın yansa bile senin eğilmeyen bakışın güzel. Bırak sahte kahkahalar atsın birileri bir tarafta. Her damlası samimiyet taşıyan, samimiyet kokan, senin o halin güzel. Bir çocuğun masumiyeti gibi tertemiz kal. Herkesleşme.

0: Gündüz 14, gece 24 günde iki programla yayındayım.
1: Gölge sizlerle.
0: Sizlerleyim ve devam ediyoruz. Bir acayip alem. Kötüler hep kendinden emin. Bak dikkat et. Ama iyiler hep kaygılı. Bir avuç doğruluk dünya kadar yalanla savaşıyor. Bahaneler de hazır. İnsanlar değişmiyor, haddi aşıyor. Sevgi dedikleri dilde dudakta. Kimse yüreğiyle konuşmuyor. Yerini bilen varsa söylesin. Bu mutluluk dedikleri iyilere hep uzak mı yaşıyor?

İnsanların tercihleri kalitelerinin aynasıdır. Özellikle öfkeyle adım attığın zaman seviyeni ele verirsin. Ne yaptığın çok önemlidir öfkeliyken. Davranışların kalitendeki seviyeyi ve kalbindeki niyeti böyle ortaya koyar görebilene. Muzaffer Uzak Hazretleri öyle derdi. Görene, körene derdi. Evet, kimlerle samimi olduğun ruhunun sınırlarını çizer. Unutma. İnsan yalnızca seçtiklerinden değil, vazgeçtiklerinden de kendini inşa eder.

Şimdi bir şoför evladı olarak öyle bir kamyon arkası yazısı tavsiye edeceğim ki bugüne kadarkilerin piri, kralı. Evet, yüzlerce kamyon arkası yazısı söyledim bu programda. Not ettiniz, yazdınız, tırdır, dolmuştur, kamyondur kullandınız. Ama dediğim gibi, şimdi söyleyeceğim, şimdi tavsiye edeceğim yazı hepsinin piri. Şoför kardeşlerim, eğer arıyorsan bir yazı, al gölge kardeşimiz söylemişti de, şu yazıyı yaz. Yükümüz ağır ama sahibimiz var. Sabırla yol alır, şükürle varırız.

Hani bazen sürekli dinleyenler bilirler, ben programda her anonsum çok kıymetli olması için gayret ediyorum ama bazı anonslarda şey derim ben. Bak şimdi duyacağın, bugün içinde duyacağın belki de en önemli şey. İşte tam öyle bir andayız şimdi sevgili dostum. Yurt içinde, yurt dışında, her kimsen, her neredeysen dikkatli dinle. İnsan bazen bir eksiğine o kadar takılır ki ve kendisindeki o kusura o kadar odaklanır ki o kusur onu isyana götürür. Allah muhafaza. Halbuki bak dikkat et. Senin kusur gibi gördüğün şey, kusur zannettiğin şey seni alçaltmaz. Şu örneklere bak. Hazreti Meryem eşi yoktu. Hazreti Ayşe annemizin çocuğu olmadı. Hazreti Hatice annemiz 40 yaşında evlendi. Hazreti Fatıma annemiz malum Hazreti Ali Efendimizle evliydi ve Hazreti Ali Efendimiz sahabenin madden en fakiriydi. Ve Hazreti Asiye Firavun'la evliydi. Sevgili dostum, saydığım bu 5 hanımefendi, 5 annemiz tüm zamanların en iyi kadınları. Cennet kadınlarının efendileri. Bu düşünmeye değmez mi?

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Bazen mesajlarda böyle iltifatın dozu fazla oluyor. Sevginiz, muhabbetiniz için teşekkürler ama asla mükemmel değiliz ki. Olduğumuz gibiyiz. Yani ne eksik ne fazla. Kusurlarımızla varız. Maskesiziz. Herkes beğensin diye değil. İçimiz, vicdanımız rahat olsun diye yaşıyoruz. Belki eksik, belki yanlış ama sahiciyiz ve sahicilik mükemmellikten daha kıymetlidir.

Önceden her şeyi kafama takardım. Her sözü, her bakışı, hatta susuşu. Sonra fark ettim ki benden başka kimse kimsenin yaptığını o kadar da umursamıyor. İşte o gün ince düşünen yanımdan vazgeçtim. Kendini anlatamıyorsan insanlara, onlar için kendini parçalamayı da

Bir de hangi yaşta olursa olsun, neden hangi yaşta olursa olsun diyorum, herkesin kendine göredir bu mevzu. Yani gençlerde de, yaş almışlarda da vardır. Ne o? Adını koyamadığı bir şeyler olur. Dönem dönem. Tarif etmeye kalksa bir ihtimal belki şöyle işte. Kırılmaktan öte parçalanmak gibi. Toplamaya çalıştıkça dağılan tarafları gibi. Bir şey olur insanın hayatının bir döneminde. Bir türlü halledemediği.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, programımızın sonu, kapanış duam şu. Ey güzel Allah'ım, bana hayatımdaki gecikmelerin hikmetini anlama kabiliyeti ver ki telaşlanmayayım. Ya Rabbi, biliyorum ki senin zamanlaman mükemmeldir, kusursuzdur. Bunu unutmayayım. Yardım et. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine Radyo 7'mizde buluşacağız. O ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Gölgenizden şimdilik yüreğimle, muhabbetle, eyvallah.